Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Ziya Özova'dan alınan bir ordu türküsüyle başlıyoruz. Çam başına çıktım, çıram yanmadı. Gürhan Aktaş sizlerle.

Asım Simav'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gediz Pazar Benim Pazarım Kütahya türküsünü Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz.

Özüne özüm kurban, gözüne bu gözüm kurban. Sözüne sözüm kurban, yar geldi, yar geldi, yar geldi. Handan Uysal'dan alınan bu Azerbaycan türküsünü Seyit Al'ın yorumundan dinliyoruz.

Sıtkla mihraba dönersen yüzün, Ahi Baba Sultan gelir yetişir. Gecikmez sıradan hak etsen özün, Ahi Baba Sultan gelir yetişir. Mevali Baba'dan alınan bu Amasya türküsünü Erkan Çanakçı'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli programımız bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Çatak altından çıktık Volta'ya. Tekin Büyükkaya sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Evlerin önü nane maydanoz. Meryem Şen Ocak sizlerle.

biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden, çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. 70. Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Yarışmaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı, İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması, dedi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın değerli TRT Türkü dinleyicileri. Saatimiz 7'yi 6 dakika geçiyor. İstanbul'da İslam Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz efendim. Canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan başladı efendim. Güzel, bereketli, sağlıklı ve iyi bir hafta sonu dilekleriyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, programımız içinde malum hava ve yol durumunun ayrıntılarına yer vereceğiz. Saat 8'den sonra da sizden gelen istek, görüş, dileklere zamanımız yettiğince de el verdiğince yer vermeye çalışacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz programımıza. Bu güzel programı sizler için yapımcımız Sevinç Demirkaya hazırladı. Sesimizi Ferhat Özdemir ulaştıracak kumanda masasında bugün. Teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir. Her ikisinin de bu program için şimdiden ellerine sağlık diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Sizlere eşlik edeceğim efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca. Hoş geldiniz tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz, sizleri bir çok güzel bir türküyle selamlıyoruz. Zara gelecek mikrofona. Gurbet türküsü, Ah Şu Eller diyecek.

Remziye Karayel olacak Yüker söyledi efendim. Tekirdağ Şarköy türküsünü Yücel Paşpakçı'nın Remziye Karayel'den derlediği türküydü. Gideriz biz ikimiz dedi sanatçı. Saatimiz 7.15. TRT Türkü'de Sabah Sam Radyosu stüdyosundan Gülay Özer ve Erol Köker ikilisinin söyleyeceği çok güzel bir Kırklareli türküsüyle devam ediyor. Faruk Yılmaz'dan derlenen türküyü seslendirecek sanatçılarımız. Arzum dağlarda gezersin.

Edirne türküsünü Hava Karakaş'tan dinledik. Çarşıdan aldım pirinci. Şimdi Bursa'dayız. Bursa türküsünü Rüstem Avcı yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Meşeli dağlar meşeli.

0: Mehmet Özbey'in Fehime Kutlu Erden derlediği Çanakkale Biga Sinek Çiköyü türküsünü Emel Taşçıoğlu söyledi efendim. Pınar baştan bulanır dedi. Saatimiz 7.31, TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında İzmir istikameti Güzelhisar Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 16 Mayıs 18 Mayıs tarihleri arasında 8-17 saatleri arasında emniyet şeridiyle 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı 3. şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara Kırıkkale Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle 22 Mayıs tarihine kadar kontrollü patlatma yapılacağından D213 Ankara Kırıkkale yolunun 28

28-29 kilometreler arasında, her iki istikamette trafik 14-15 saatleri arasında kontrollü olarak 15 dakika süreyle durdurulacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri arasında 18 Mayıs tarihine kadar 12-17-30 saatler arasında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve

işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometreleri arasında Aydınca tünelinde yapılacak çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Aydınca köy yolu güzergahından sağlanmaktadır. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Malatya Gölbaşı yolunun 01. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ağrı Taşlıçay yolunun 42-48. kilometreleri arasında 30 Haziran tarihine kadar yol çalışması nedeniyle Ağrı Doğu Bayazıt istikametinde sol platformdan trafik gidiş dönüş şeklinde devam etmektedir. Trabzon Rize yolunun 1. kilometresinde Yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Saatimiz 7.34, İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkiye'de sabah yol durumunun ardından Ahmet Turan Şan'ın söyleyeceği Balıkesir türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Mustafa Sarı'dan derlediği türküyü söyleyecek sanatçımız. İki keklik bir kayada ötüyor.

Yılmaz İpek'in Kütahya Gediz yöresinden derlediği, yöre ekibinden derlediği Kütahya Gediz türküsünü Tülin Berbergil'den dinledik. Akçaağlan yolunu duman mı aldı? Saatimiz 7.43, TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından yine bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Bu kez Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyü Özay Gönlüm'den dinliyoruz. Bedestene vardım, şalvar isterim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Saatimiz 7.52 sevgili dinleyiciler. Uşak türküsünü Hale Gür'den dinledik. Bu güzel türküyü, sevilen türküyü seslendirdi sanatçımız. Yüksel Ayhan'ın İbrak Mehmet'ten derlediği türküyle sizlerleydi Hale Gür. Evrenköy'ün alt yanında bostanı dedi. Yine Ege'deyiz. Deniz'i Acıbayan türküsü var sırada. Talip Özkan'ın yöre ekibinden derlediği türküyü Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. Belin başı tozlu muzlu.

0: Saatimiz 8 sevgili dinleyiciler. Az önce çok güzel bir türküyle Emine Akmeşe'yi dinledik. Burdur Altınyayla Dirmil türküsünü sizler için söyledi. Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği türküydü. Aşağı yoldan çıktı aldıramadım.
1: Hava durumu.

25 derece, Antalya 26 derece, Burdur 24 derece, Hatay 23 derece. İç Anadolu, Ankara 22 derece, Eskişehir ve Konya 24 derece, Nevşehir 18 derece. Batı Karadeniz, Bolu 23 derece, Düzce 26 derece, Kastamonu 22 derece, Zonguldak 20 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 21 derece, Artvin 15 derece, Samsun 18 derece, Trabzon 17 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 15 derece, Kars 13 derece, Malatya 21 derece, Van 14 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 22 derece, Mardin 19 derece, Siirt 20 derece ve Şanlıurfa 25 derece. Hava durumundan sonra programımız çok güzel bir Antalya Elmalı türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü seslendirecek koromuz, İslam Radyosu korosu sizler için söyleyecek. Kızın adı Dudu.

Konya türküsüyle Fatma Türkan Yamacı'yı dinledik. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaş'tan derlediği türküyü dinledik efendim. Ayağına giymiş Sedef Nalini. Programımız bir Konya türküsüyle devam edecek ama önce bakalım mesajlarınıza sevgili dinleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimler nereden bize ulaşmışlar, hangi iletileri yazmışlar buradan seslendirmeye çalışalım. İhsan Özdoğan, Gülşehir Nevşehir'den aramıza katılmış. Selamlar demiş, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Serdal Perçem, Mersin Bozyazı'dan günaydın. Sıradaki türküyü dostlarıma ve aileme, hemşehrilerime de armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun demiş. Alanya'dan selamlar iletmiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve ailesine armağan ediyor. Hamza Gedik, Giresun Tirebolu Ataköy'den aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü Hamza Gedik ve sevdiklerine de armağan olsun. Selim Uğuz, Uşak, Banaz, Kızılhisar köyünden selamlar demiş. Sıradaki türküyü babasına ve annesine armağan ediyor. Mehmet Çakmaktaş, Sakarya'dan merhaba demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim. Bekir Gültekin, Kayseri'den selamlar, mutlu günler. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Aynı zamanda işçilere de armağan ediyor dinleyicimiz Bekir Gültekin. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Mustafa Atmacı, Afyonkarahisar'dan günaydın. Herkese selam olsun demiş. Sıradaki türküyü Zonguldak Devrek Çay Değirmeni mahallesine ve sevdiklerine armağan ediyor. Ailesine de Mustafa Atmacı. Ahmet Göğebakan, Konya Bahçesaray'dan selamlar demiş. Gürol Seçilkara, Muğla yatağından selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Gülden İviç İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar demiş. Denizli'den aramıza katılmış. Recep Uzun da Afyonkarahisar'dan selamlamış. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'ne selamlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarıma armağan ediyorum demiş. İsmet Köklü'ye de ve sevdiklerine armağan olsun. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir Konya türküsü demiştik. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü Mustafa Keser yorumuyla dinliyoruz. Hani benim 50 dirhem kestenem.

15'li, 15'li Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Evet, bu Tokat türküsünü Bediye Akartürk'ün o eşsiz yorumuyla dinledik. Bu türküyü de Gazi Mustafa Doğan'a ve sevdiklerine armağan ettik. Kolaylıklar diliyoruz biz de Mustafa Doğan'a da. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz. Dinlemek için bizi tercih ettiklerinden dolayı armağan olsun. Sıradaki türkülerde bakalım. Mesajlarınıza yer vermeye devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Özüdoğru günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle mesajına devam etmiş. Çorum'dan aramıza katılmış hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den günaydın demiş. Sıradaki türküyü aile üyelerine armağan ediyor. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selam olsun demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Osman İnan, Ankara'dan aramıza katılmış. Radyosu başında TRT Türkü dinleyenlere armağan olsun demiş sıradaki türkü. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş Yalova'dan Ali Yavuz. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Rasim Salçık, Orhan Eylül Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış bizi. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz ona da. İdris Şen, Giresun Bulancak'tan sevgi selamlar, herkese günaydın demiş. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Hemşehrilerini de ihmal etmemiş İdris Şen. Mustafa Telli, Kayseri Bünyan'dan günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma armağan ediyorum. Ve yakınlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz İyi dilekleri için. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bakıyorum. Çınar Türkmen bir türkü bizden istemiş. Ama bu türküyü tabii ki ileride değerlendireceğiz. Listemize alalım. Çınar Türkmen, el vurup yara yâremi incitme tabip türküsünü istemişti. İlerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Çınar Türkmen ve sevdiklerini armağan edeceğiz efendim. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlamış. Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan selamlar demiş. Günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme, dostlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Neriman Altındağ Tüfekçi'yi dinleyeceğiz efendim. Ankara Beypazarı türküsü Muzaffer Sarısözen'in Ayşe Tokyay'dan derlediği türkü. Meşeli dağlar meşeli.

Saatimiz 8.27. Sevgili dinleyiciler, Turgut Eren günaydın demiş, Eskişehir'den aramıza katılmış. Hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Sıradaki türküyü teşekkür ediyoruz. Sefai Özdemir günaydın demiş. Bartın Çayırköy'den güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Sıradaki türküyü dostlarıma ve yayın ekibine armağan olsun demiş. İbrahim Kaçar günaydın, hayırlı sabahlar demiş Antalya'dan. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar demiş. İyi bir hafta sonu diliyorum demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Yaşar Özdemir günaydın. Kütahya Tavşanlı'dan selamlar demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Behiye Özgür kolay gelsin demiş. Uşak türküsü istemiş. Listemizi alalım. Değerlendirmeye çalışacağız tabii ki, yer vermeye çalışalım. Behiye Özgür ve sevdiklerine sıradaki türküyü de armağan edelim. Uşak Karahallı'dan aramıza katılmıştı, bizim kadim dinleyicilerimizden. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz İlhami Uyar'a. Emin Akgün günaydın. Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selamlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler İsmail Yetişken ve sevdiklerine de armağan edelim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü torununa armağan ediyor. Salih Akoba günaydın, İstanbul Pendik'ten selamlar. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve eşine sıradaki türküyü armağan ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Muhlis Akarsu'dan çok güzel bir türkü dinleyeceğiz. Sivas Kangal türküsü. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım.

ediyorum demiş. Osman çok yaman günaydın. Pan Erciş'ten selam olsun demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve sevdiklerine armağan ediyor. Veli Özdemir günaydın demiş. Adıyaman'dan selamlamış. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Şimdi mikrofona Arzu Akmeş'e gelecek. Sivas Kangal türküsü. Haydar Yiğitler'den derlenen türküyü seslendirecek sanatçımız. Yüce Dağ başına kar yağmış gibi.

Muharrem Temiz'den dinledik. Malatya Arguvan türküsüydü. Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği türküyü sizler için seslendirdim Muharrem Temiz. Kapının önünde önlük diyeyim. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamıştı en son kadim dinleyicilerimizden. Ali Çakır günaydın. Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun demiş. Leyla Çabuk Çanakkale'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydın, iyi yayınlar, iyi dileklerle aramıza katılmış her zaman olduğu gibi. Fatih Çelebi teşekkür ediyoruz. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın, sıradaki türküyü Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki annesine armağan ediyor. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selamlar, sevgiler. Mehmet Acarca Antalya Güzelova'dan selamlar, kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın demiş. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Havva Türk Bulancak'tan selamlar, sevgiler, eşine ve kızlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler. Hüseyin Erçulak Afyonkarahisar'dan selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selam etmiş, teşekkür ediyoruz. Halil Camşul Bartın Kuruca Şile Paşalılar Köyü'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü dostlarına ve

kızına armağan ediyor Halil Camşul. Şimdi mikrofona Adile Kurt Karatepe girecek sevgili dinleyiciler. Adıyaman türküsü Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlediği türküyle sizlerle olacak sanatçımız Altın Yüzüğüm Kırıldı.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Erzincan türküsüyle Aysun Gültekin'i dinledik. Muzaffer Sarı Söze'nin Salih Dündar'dan derlediği türküyü sizler için söyledi. Ve aynı zamanda bu türküye ortak olan özellikle isyan dinleyicimiz Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan aramıza katılmıştı. Ona ve sevdiklerine armağan ettik. Tüm TRT Türkü dinleyicileriyle birlikte. Aykut Türk, Bolu Güvem Yaylası'ndan selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü eşime, torunlarıma armağan ediyorum demiş. Tuncer Erol, Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Naim Bostan, Anamur'dan iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Bakıyorum, Gürcan Hüsbal, Mersin'den selamlar.

selam olsun, günaydın. Cevdet Gürcan, günaydın, selamlar Uşak'tan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü kızlarına armağan ediyor. Abdurrahman Aksoy, günaydın, hayırlı sabahlar demiş, Ankara'dan selamlamış bizi. Sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor. Ömer Çetiner, Kütahya Emet Yenice'den aramıza katılmış, selamlamış bizi. Armağan ederim sıradaki türküyü. Muhammed Ateş, Bilecik Bozüyük'ten selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Abbuş Bakır, Hatay Antakya'dan günaydın demiş. Mutluluklar, başarılar demiş dileğiyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Ahmet Arslan, günaydın demiş. Çanakkale Biga'dan selamlamış. Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü'den selamlamış bir diğer kadim dinleyicimiz. Sıradaki türküyü annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Şimdi mikrofona Hasan Özel geliyor sevgili dinleyiciler, Elazığ türküsüyle. Bahçelerde bal erik.

Saatimiz 9:05 dakika geçiyor. Erzincan Tercan türküsünü Nursaç Doğan Işık söyledi. Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği türküyü seslendirdi sizler için sanatçımız. Ey Şahin Bakışım. TRT Türkü'de sabah yine bir Erzincan Tercan türküsüyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu türküyü de Muğla Yatağı'ndan kıymetli hemşerimiz, değerli kadim dinleyicimiz Hasan Öztürk'e ve sevdiklerine armağan edeceğiz. Ali Ekber Çiçek'in Ebru Çiçek'le birlikte seslendireceği türkü. Ali Ekber Çiçek bu türküyü Adnan Ataman'dan derlemişti. Evet, dinliyoruz efendim. 14 bin yıl gezdim pervanelikte ya da bildiğimiz adıyla Haydar Haydar.

14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

Gözünü kattım insan sıfatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gülüşün zarre düş oldum.

0: Haydar, haydar, haydar, haydar dost, zare düşün.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Celal Güzel Ses'ten derlenen Diyarbakır türküsünü Tuncay Kemertaş söyledi. Az kaldı bayram ola. Serap Çölkuşu aramıza katılmış, günaydın demiş. Murat İçsağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık'tan selamlamış. Veysel Doğrul Manisa Kula Ortaköy'den merhaba demiş, ailesine armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu günaydın kolay gelsin demiş, Anamur'dan merhaba demiş, ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Sadegül Erdal Muğla Kavaklıdere Nebiler Mahallesi'nden sıradaki türküye ortak oluyor, armağan olsun. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan kolay gelsin, iyi yayınlar demiş, sıradaki türküyü eşine ve kızlarına armağan ediyor. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Beklemir Köyü'nden selamlamış bizi, yayın ekibine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Gültekin Örücüler Seferihisar'dan merhaba demiş, aramıza katılmış. Sıradaki türküyü Eskişehir'deki kardeşine armağan ediyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Mustafa Elduran günaydın, hayırlı sabahlar Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş sıradaki türkü. Ayhan Ozan Zonguldak'tan günaydın, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. İsmail Akgün de Hasköy'den aramıza katılmış. Malik Yapar Berlin'den merhaba demiş, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Murat Şükür Gebze'den selamlar, yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Ali Yöntem Bucak'tan merhaba demiş, hayırlı sabahlar, sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlamış bizi, torunlarına ve aile üyelerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Hacı Ayaz'da Giresun Espiye Güzel Yurt'tan selamlamış bizi, eşine, çocuklarına, yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş sıradaki türkü. Şimdi mikrofona Münevver Özdemir geliyor Mardin türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Bedri Orcan'dan derlediği türküyü söyleyecek sanatçımız. Aşka düştüm yeni.

söyledi sanatçımız. Ahmet Özçelik günaydın demiş Mersin Erdemli'den, kadim dinleyicilerimizden. Aramıza katılmış her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü sevdiklerine ve Ahmet Özçelik'e. Fatma Uçar Dut hayırlı sabahlar demiş, uçaktan selamlamış bizi. Sıradaki türkü annesine, babasına ve çocuklarına armağan ediyor. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyünden selamlamış. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Sıradaki türküyü eşime ve çocuklarıma ve özellikle torunlarıma armağan ediyorum demiş. Trabzon'dan Emine Atamer merhaba, iyi günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar. Ceyhan'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü torunlarına özellikle armağan ediyor. Davut Güleç Kayseri'den her zaman olduğu gibi aramıza katılmış. Uzunca bir mesajla merhaba demiş. Sıradaki türküyü Davut Güleç ve sevdiklerine, yakınlarına armağan edelim. Mustafa Ayla Aydemir günaydın, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şaban Dişi günaydın demiş. Yayın ekibine teşekkür ediyor. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Biz de dinlemek için bizi tercih ettiğinden dolayı Şaban Dişli ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan edelim. Enver Çetin Finike'den selamlamış bizi. İyi bir hafta sonu diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine ve dostlarına armağan ediyor. Enver Çetin ve sevdiklerine armağan olsun. Hasan Hüseyin Bakır hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Halil Kasap günaydın demiş. Kütahya Doğuluşah köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve torununa armağan ediyor. Şimdi Orhan Hakalmaz geliyor mikrofona. Artvin Şavşat türküsüyle Durmuş Yazıcıoğlu'nun Teoman Genç'ten derlediği türküyü söyleyecek. Sallanı sallanı gelir geçersin.

Çok güzel hareketli, kıpır kıpır Rize türküsünü Nuray Hafiftaş'tan dinledik. Gökçe Yıldız Ay Misun. Programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyiciler. Saatimiz 9.32. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne armağan ediyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam.

akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan ederim. Özgür Aldemir günaydın. İyi yayınlar. Mersin'den selamlamış. Gökşen Sevindi Ankara'dan günaydın demiş. Uzunca bir mesajla aramıza katılmış. Sıradaki türküyü armağan ederim. Gökşen Sevindi ve sevdiklerine. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşir'den selam olsun demiş. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ergun Aktaş günaydın demiş. Cabir Şahin Kayseri'den aramıza katılmış. İyi dileklerle merhaba demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Cabir Şahin ve sevdiklerine armağan edelim sıradaki türküyü.

olsun demiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Adem Üçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Maksut Tanış İstanbul Ümraniye'den hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi mikrofona Cemile Cevher gelecek sevgili bakıyorum. İbrahim Can gelecek, Koro, İstanbul Radyosu Korosu eşliğinde Cemile Cevher türküsünü seslendirecek. Trabzon Maçka türküsü, çıktık düzlerden dağa diyecek.

Doktor Plaç'ın söylediği Samsun Çarşamba türküsünü Sular Durulur Derler. Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den derlediği türküydü. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Şiş aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Fikret Dikmen Niğde'den selam olsun demiş. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü Türkiye beni de ortak eder misiniz demiş. Armağan olsun Erdal Öztürk ve sevdiklerinin sıradaki türkü. İsmail Özdemir Tekirdağ'dan mutlu yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve herkese armağan olsun demiş. İsmail Özdemir'e ve sevdiklerine de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Cevriye Avcıbaşı günaydın demiş. Manisa'nın Şamar köyünden sıradaki türküyü oğluna, kızına, damadına ve sevdiklerine armağan ediyor. Cevriye Avcıbaşı iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ayrıca. Mehmet Çakmaktaş teşekkürler demiş. Taşa verdim türküsü için demiş. Armağan olsun. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Mehmet Çakmaktaş ve sevdiklerine iyi dilekleri için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Nisar Yeşilkaya köyünden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü de armağan edelim. İstanbul'dan Tokat'a istikamete, şu anda istikamet halinde olan sevdiklerine armağan edelim. Selahattin Özdemir ve sevdiklerine armağan olsun. Uğur Heyveri Isparta Sinirkent'ten günaydın demiş. Emin Akyol hayırlı sabahlar. Sıdıka Tavukçu bizim kadim dinleyicilerimizden İstanbul 4 Levent'ten aramıza katılmış her zaman olduğu gibi. TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Hatice Biçer Konya'dan selamlamış. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. İsmail Akı Onur Bursa'dan günaydın. Selam olsun demiş. Turan Akman Erkılıç uzunca bir mesajla aramıza katılmış kadim dinleyicimiz. Armağan olsun sıradaki türkü Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine. Hatice Ünal Acı Payam Kerekçi'den günaydın. İlyas Aydın da bir diğer kadim dinleyicimiz Osman Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi Canan Kılınç gelecek mikrofona Giresun türküsüyle. Tuncer İnan'ın Osman Kalyoncu'dan derlediği türküyü söyleyecek. Tarlaya ektim soğan.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Evet değerli TRT Türkü dinleyicileri, Çankırı Türküsü'yle Murat Aldemir'i dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Dobi Ahmet'ten derlediği türküydü. Kaçma güzel, kaçma ben adam yemem. Bugünlük için veda vakti diyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine bizler burada olacağız. TRT Türkü'de sabah İslam Radyosu stüdyolarından canlı olarak burada sona eriyor. Yarın sabah yine bekleriz efendim. Karşınızda olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Sevinç Demirkaya hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteydik efendim. Yarın sabah yine bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü dostları. Evet, sizlere çok güzel bir Kastamonu türküsüyle veda ediyoruz. Kubat

bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kerkük yöresine ait Hel Hele Verin Geline türküsünde geçen Hel Hele sözcüğü. Hel Hele Verin Geline, Deste Gül Verin Eline, Altın Kemer Bağlamış Gelin ince Beline diyor türkümüz. Burada geçen Hel Hele kelimesi, Türk Dil Kurumu derleme sözlüğüne göre halk oyunlarında hep bir ağızdan çıkarılan ses olarak tanımlanmıştır. Güneydoğu'da zılgıt olarak da bilinir. Sevinç, mutluluk, heyecan bildirir. Düğünlerde gelinler hel hele ile uğurlanır veya karşılanırlar. O nedenle türkümüzde hel hele verin geline, deste gül verin eline denilmiştir. Şimdi Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlenen bu Kerkük türküsünü Hakan Ünal'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini belirtti. Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur diye konuştu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Faiz dışı bütçe dengesi ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu ilerlediğini söyledi. Kamu harcamalarında etkinliği artıran politikalar sayesinde ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" ifadelerini kullandı. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, öğrencilerin ve işverenlerin süreçleri İşkur'un internet sitesindeki Ulusal Staj Programı bölümünden takip edebileceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, adım adım el ele bağımlılıkla mücadele programı kapsamında 200 milyon liralık destek çağrısının başladığını duyurdu. Program, gençlerin bağımlılıkla mücadelesi için önleyici çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Çocukların sosyal açıdan güçlendirilmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için destekler devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayına yönelik 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ekonomik destek ödemesi hesapları yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etno Spor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin dönüşü uçakta konuşan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri reddetti, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

0: O, Avrupa, İngiltere ve Ukrayna'yı barış sürecini baltalamakla suçladı. Yeni Delhi'den sert mesajlar verdi. Lavrov, Avrupa ile müzakere istemiyoruz, kimsenin peşinden koşmayacağız dedi. 70. Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin tartışmalar büyüyor. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde reytingler düşerken sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılımını çifte standart olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Güliz Şenol, İzmirliyim. En sevdiğim türkü Beyaz Giyime Toz Olur. Türküyü bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Atatürk ailesi.
1: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
3: Merhabalar, ben İsviçre'den Ayşegül Sarıkaya. O kadar güzel bir program hazırlamışsınız ki eşim de ben de çok beğenerek dinliyoruz. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Şimdi ben de bir Erzurumlu olarak çok güzel bir Erzurum türküsü söylemek istiyorum.

0: Hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: 72-73 senelerinde Sivas İl Jandarma'da askerdim. Jandarma Birliği şehrin ortasındaydı. 59. tümen vardı. O zamanlar Tanju Korel vardı. Tanju Korel cumartesi günü öğlenden sonra askerleri toplar, bayrak çekerlerdi. Ve ondan sonra da pazartesi günü de o bayrağı tekrar indirmeye gelirdi. Tabii bando eşliğinde bir tim asker cumartesi öğlenden sonra astırırdı, pazartesi de sabah indirirlerdi. Ondan esinlenerek bir türkü söylemek istiyorum. Sizlere gelsin. Selam ve sevgilerle.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Ben Başakşehir'den Süleyman Ergül, TRT Türkiye ailesine bütün içtenliğimle saygılar, sevgiler sunuyorum. Yaklaşık 4 yıl önce Çam ve Sakura Hastanesi'nde tehlikeli bir ameliyat geçirmiştim ve orada kaldığım süre içerisinde epeyce duygusal anlar yaşamıştım. Bütün hastalar ve refakatçileri gibi ben de. Şimdi hastane önünde İncir Ağacı türküsünü biraz mırıldanacağım ve onu Emel Taşçıoğlu'nun sesinden sizden dinlemek istiyorum. Bütün hastalara ve hastanelerde şifa arayanlara acil şifalar diliyorum. Saygılar, sevgiler.

0: sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba TRT Türkü. Ben Kırıkkale'den İlhami Ünsün. Ablamı çok özlüyorum. O beni hiç arayıp sormuyor. Ama ikimizin sevdiği bir türkü vardır. Sanki samiresin ettim bağıma. Sesim iyi değil. Söyleyemem ama sizden rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim benim için ve ablam için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Ben Adana'dan Mahmut Çetiner. Öncelikle anılarımızı türkülerde canlandırmamıza aracı olduğunuz için ekibinize teşekkür ederim. Diyarbakır'da yatılı öğrenciydim. Her gün ders bitiminde okulun çıkış kapısında gelen mektupların isim okunarak dağıtımı yapılırdı. Ben de her defasında bana da bir mektup gelir belki diyerek çıkışa giderdim. O gün yine isimler okundu, yine mektuplar dağıtıldı. Benim yine mektubum yoktu. Arkadaşlar dağıldı, herkes mektubunu aldı gitti. Ben okulun kapısında bir taşın üstüne oturdum. Karşımda yükselen Karacadağ, Karacadağ'ın karlı tepelerine bakarak gönlüme düşen bir ezgiyi hatırladım. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: İyi günler TRT Türkü. Ben Ardahan'dan Orta Geçit Köyü Yurdagül Aktaş. Bir türkü isteyeceğim sizden. Kime kin ettin de giydin allar ama bu türkünün bende çok manası var. 40 yıllık evliyiz. Eşim bana bunu armağan etmişti. Özellikle şimdi de ben eşime armağan etmek istiyorum.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, TRT Türkü Radyo emekçileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Programlarınızı büyük bir keyifle dinliyorum. Ben Ankara'dan Ali Yusuf Çalışkan. Sevgili eşim Menşire, oğlum Ozan ve 10 Mart'ta doğum günü olan güzel kızım Ezgi Çalışkan'a hediye ediyorum. Esenlikler diliyorum.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin, ilerleyen programlarda paylaşalım.
1: İyi günler, TRT ailesine selamlar. İsmim Mehmet Çelik, Denizli'den arıyorum. Fincanın etrafı yeşil, Diyarbakır türküsü.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Ben 94 yaşında emekli bir öğretmenim. Hemen hemen her gün TRT Türkü'yü dinliyorum. Çoğu türkülere eşlik ediyorum. Çoğu türküleri öğrenmeye çalışıyorum. İyi yayınlar, sağlıklı günler.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Ben Aksaray'dan Ali. Bütün türkü dostlarına ve TRT Türkü dinleyenlerine selamlar.

Elimde test yarım, kapıdan geçti yarım. Elimde test yarım, uydu eller sözüne, uydu eller sözüne. Menden vazgeçti yarım baba, el hele verin geline. Deste gül peyrin eline, el hele verin geline. Deste gül peyrin eline. Altın kemer bağlamış, altın kemer bağlamış. Gelinin cedeline, hel hele verin geline. Deste gül verin eline, hel hele verin geline. Deste gül verin eline.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, Orta Koridor'un hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nü kutladı. Erişilebilirliğin herkesin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi anlamına geldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası'yla Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Bakan Yumaklı, 3 milyar 755 milyon 780 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. "Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun ilelebet yaşamasını diliyorum," dedi. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Şam yönetimi de İsrail'in Suriye'deki toparlanmayı baltalamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası Washington'a döndü. Trump, uçakta Tayvan ve İran'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Tayvan'a silah satışını görüştük, kararları ben vereceğim dedi. İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, her şeyi bitiremedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz ifadesiyle yeni saldırı mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin, 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İsrail güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60

0: puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ile Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen solistlerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.
1: TRT Türkü.
0: Volkan Konağı söz ve bestesi kendisine ait türküyle dinliyorsunuz. Dağlarda gezen kartalım, kırıldı mı kanatların? Can mı çıktı boğazından, niye düştün düz tarlaya? Tut elimden kalk gidelim, oy gidelim Zigana'ya.

Zeynep Başkan söz ve bestesi kendisine ait türküyle radyolarınızda. Yar yüreğim ağlarken nasıl güleyim dosta? Ben böyle değildim, derdinden oldum hasta.

Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yar benim yüreğimde yaralar açmış. Gel gel gözelim, gel bir görüm seni. Eğer kısmetim olarsa alarım seni. Erdal Erzincan'ın sesinden dinliyorsunuz.

Nuray Hafiftar söylüyor. Bu dünyanın gurbetini gezeli, ellerini ellerimden çözeli, tez unuttum beni dünya güzeli, ben unutabilmirem.

elleri, bozulsun düşmanın fendi, düşsün ellere ellere. Mehmet Selvi'den alınan Hakkari türküsüyle Ali İpecek radyolarınıza konuk oluyor.

Arif Sağ'ın Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş yöresinden deyişi Nuray Aliler seslendiriyor. Seher yeli Nazlıyare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği sevilen bir Diyarbakır türküsüyle Fatih Kısaparmak sizlerle. Bir ceket isterem, beli dar ola, bir çubuğu yeşil, biri al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterem, ölenecek o yar bana yar ola.

Yağmur yağar akar seller, dosta doğru gider yollar, bülbülün konduğu dallar, sararıp da solmaz ımır. Güvenirsen Hakk'a güven, murad almaz yüz çeviren, küçücükten bir yer seven, artar ömrü ölmez imiş. Sabahat Akkiraz söylüyor.

Hüdayi Şahin'den alınan bir Orta Anadolu türküsüyle solistimiz Mehmet Demirtaş, radyolarınıza konuk oluyor şimdi de. Sallan boyuna bakayım, elmas küpelerde kayım, eğil gerdandan öpeyim, üç o yandan, beş bu yandan, bir de gönül yaylasından.

Programımızın sonuna yaklaşırken solistimiz Sabahat Aslan'ın seslendirdiği bir başka Orta Anadolu türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Elimon ettim taşa, bitmedi kaldı kışa. Kız ben seni alırdım, askerlik geldi başa.

Elif Buse Doğan, ritmik bir sevda türküsüyle sıradaki solistimiz. Çimden çeper örerler, çıkma boyun görürler. Zaten bende talih yok, seni de benden alırlar.

Dam üstüne çul serer, bilmem yar kimi sever. Benim bir sevdiğim var, günde 10 çeşit giyer. Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği Sivas türküsüyle Uğurluk, sizlerle.

0: Kıymetli Türkü Dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Türkülerle, sağlıcakla ve hoşçakalın.
1: Türkülerle Gün Ortası.
2: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Kilometrelerce öteden kalpleri aynı ritimle atan sevgili TRT Türk'ü dinleyicileri. Mikrofonlarımızda sıcacık bir Erzurum selamlamasıyla, Bizim Eller programıyla evlerinize, arabalarınıza, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Bugün TRT Erzurum Radyosu stüdyolarının o köklü ve huzurlu çatısı altındayız. Yaklaşık bir saat boyunca kulaklarınızda kalacak sesleri rehberimiz, ezgileri ise yol arkadaşımız yapacağız. Bu güzel buluşma için masanın arka tarafında hummalı bir hazırlık vardı. Programımızı sevgili Cihat Kalpar hazırladı. Sesimizi sizlere en berrak haliyle ulaştıran teknik yönetmenimiz ise Ahmet Aykılıç. Bendeniz spikeriniz Yıldıray Yıldız, önümüzdeki 60 dakika boyunca bu güzel yolculukta sizlere rehberlik etmeye çalışacağız. Anadolu'nun her köşesi ayrı bir hikaye, her deresi ayrı bir sevda akıtır. Biz de istedik ki bu toprağın kokusunu, yeşilin en güzel tonunu taşıyan Artvin'den bir nehir coşkusuyla başlayalım yolculuğumuza. Gürnüş Öztürk'ün o yüreğe dokunan sesiyle dalından kopmayan umutlara ve kavuşmalara sesleneceğiz. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, geldim seni almaya, başladın ağlamaya. Gözyaşlarının sadece mutluluktan aktığı, türkülerin birleştirdiği şahane bir gün olması dileğiyle.

TRT Türkü. Sazın ve sözün ustalarından biri Nurullah Akçayır, Aşık Reyhani'den bir eser seslendiriyor. Yare bir çiçek.

Sevgili dinleyicilerimiz, radyolarınızın başından o tanıdık ve sıcak iklimden ayrılmayın. Çünkü şimdi yönümüzü turnaların uçtuğu dadaşların yurdu Erzurum'a çeviriyoruz. Erzurum'un o kendine has dar sokaklarında yürürken her köşe başında bir sevda hikayesine rastlarsınız. İşte o hikayelerden biri, dilden dile aktarılan, bugüne ulaşmış kaynak kişimiz Halit Kök'ün o güzel hafızasından süzülen, sevgili Suat Işıklı'nın ise büyük bir emekle derleyip bizlere miras bıraktığı çok keyifli, kıpır kıpır bir Erzurum türküsü geliyor şimdi radyolarınıza. Gülahmet'te dar sokakta evim var, al kınalı ellerinde gülüm var diyor Didem Dilara Duman.

TRT Türkü frekanslarında Anadolu'nun bilgeliğini ve sinesinde barındırdığı derin sevdaları fısıldamaya devam ediyoruz. Sırada sözleri Erzurum topraklarının yetiştirdiği büyük usta, gönül gözü açık, aşık Sümmani'ye ait bir eser var. Bu ölümsüz sözleri Türk halk müziğinin duayen ismi Musa Eroğlu besteledi, Ahmet Özgül ise harika aranjesiyle yayına hazırladı. Yüreğe dokunan bu usta işi eseri sevgili Bilal Ercan'ın o duru yorumuyla dinliyoruz. Ceylan gözlerine kurban olduğum.

Miş Tokat'ın Zile ilçesine çeviriyoruz. Sırada dinleyenin içine işleyen, hüzünlü ama bir o kadar da asil bir bozlak var. Kaynak kişisi Sadık Doğanay olan bu ölümsüz eseri büyük usta Ali Ekber Çiçek derledi ve Türk halk müziğimizin bir diğer abide ismi Nida Tüfekçi notaya aldı. TRT stüdyolarımızın çok kıymetli seslerinden Gülcan Kaya o güçlü ve dokunaklı yorumuyla sitemini dile getiriyor. El vurup yaremi incitme tabii.

Türkülerin izini sürmeye devam ediyoruz ve şimdi Kop Dağı'nın eteklerine, Bayburt'a doğru uzanıyoruz. Dağların ardındaki hikayeleri, gurbeti ve yolları anlatan çok özel bir ezgi var sırada. Kaynak kişisi Hayriye Temizkalp olan bu güzel Bayburt türküsünü, ömrünü derleme çalışmalarına adamış büyük usta Muzaffer Sarı Sözen derleyip notaya aktardı. Sazıyla ve sözüyle Anadolu'nun özünü çok iyi bilen Okan Murat Öztürk bizleri Bayburt'a götürüyor. Giderim yolum dağdır, bu ne meyveli bağdır, ben kazanam yar yesin, nice ki canım sağdır.

TRT Türkü. Programımızın bu bölümünde yüzümüzü Güneydoğu'nun kadim kültür şehri Diyarbakır'a çeviriyoruz. Diyarbakır denince akla gelen ilk isimlerden, sesinin rengiyle bu toprakların ruhunu taşıyan merhum Celal Güzel Ses'in kaynaklığında bizlere ulaşan kıymetli hocamız Mehmet Özbey'in notaya aldığı çok sevilen bir klasik var sırada. Ağlama yar, ağlama, mavi yazma bağlama diyor türkü. Bu coğrafyanın en yanık, en naif ezgilerinden birini sevgili Münevver Özdemir'in o pırıl pırıl yüreğe dokunan sesinden dinliyoruz.

TRT Türkü. Sevgili dinleyiciler, Bizim Eller tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi mikrofonlarımızda bu stüdyoların havasını solumuş, TRT Erzurum Radyosu'nun yetiştirdiği o büyük usta Muharrem Kemertaş'ın mirasını omuzlarında taşıyan çok kıymetli bir isim var. Tuncay Kemertaş, Sivas Divriği yöresine ait olan kıymetli Aşık Metini'nin kaynaklığında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü tarafından derlenen ve büyük usta Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı asil bir eser yükseliyor radyolarınızdan. Tuncay Kemertaş'ın o babadan miras usta yorumuyla. Ömür Bahçesi'nin gülü solmadan.

dinleyiciler. Sırada dinleyenin sinesinde derin izler bırakan, buram buram Anadolu kokan bir şaheser var. Kaynak kişisi Salih Dündar olan bu eseri, ömrünü bu topraklara adamış usta Muzaffer Sarısözen derleyip notaya aktardı. Düzenlemesini ise iki dev isim, Erol Parlak ve Erdal Erzincan'ın imzası var. Türk halk müziğimizin kıymetli profesörü, usta yorumcu Erol Parlak'ın sesinden dinleyeceğiz bu türküyü. Adeta bir feryat gibi yükseliyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

0: TRT Türkü.
1: Bizim ellerde sözü bu toprakların en derin deryalarından birine, Pir Sultan Abdal'a bırakıyoruz. Sevcan Orhan.

TRT Türkü. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, Bizim Eller programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında başladığımız bir saatlik türkü yolculuğumuzun ne yazık ki sonuna geldik. Bugün de gönüllerimizi bir kıldık. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın en güzel ezgileriyle dertleştik, neşelendik. Programımızı sizler için sevgili Cihat Kalpar hazırladı. Yayındaki o berrak sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç'a ve mikrofondan sizlere seslenen ben spikeriniz Yıldıray Yıldız'a eşlik ettiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınızdan sınırları aşan muazzam bir enerjiyle Can Azerbaycan'ın o kıpır kıpır havasıyla ayrılıyoruz. Sevgili Pınar'sa o güçlü ve karakteristik yorumuyla mikrofonlarınızda olacak ve araz üste buz üste diyecek. Bizim ellerden sizin ellere, yüreği türküyle atan herkese selam olsun. Sağlıkla kalın, türküyle kalın, hoşça kalın.

İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. ABD basını, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, etkinliklerde gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolu şantiyesinde inceleme yaptı. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700 aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında hitap etti. Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı hizmete alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23'e yükselen halk plajlarının 5 yıldız standardında olduğunu söyledi. Eskişehir'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni açan Bakan Ersoy, TRT Haber yayınına konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'na katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların güvenliğiyle ilgili olarak veli randevu sisteminin daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturabilecek, öğretmen ve veli görüşmelerinin içeriği bakanlık tarafından takip edilebilecek. Mersin'de yangınlarla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 30 Ekim 2026 tarihine kadar Mersin'de ormanlara girilemeyecek. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Tunceli'de ise selin ardından zarar gören yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 2024 yılında Kars'ta sokakta oynarken havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Poyraz Erdağ soruşturmasında karar çıktı. Tutuklu 4 sanıktan biri müebbet, diğeri 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık için tahliye kararı verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 64 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü dostları, bazı duygular vardır, anlatılmaz, sadece hissedilir. Sözcükler yetmez, işte türküler tam da o yerde çıkar karşımıza. Gönlümüzden geçenleri bizden önce dillendirir, bir hatırayı canlandırır, bir özlemi büyütür, bir sevdanın izini bırakırlar. Bugün türkü diyarında, Anadolu'nun toprağından, sevdasından, hasretinden, umudundan süzülen o kadim ezgilerle yine gönül gölüne birlikteyiz. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun koro yorumuyla gönüllerinizde iz bırakan Batan Gün Kana Benziyor, Hatice'm Saçlarını Dalga Dalga Taratmış türkülerini sizlerle buluşturduk. Daha ilk ezgilerde Anadolu'nun sıcaklığını, samimiyetini, o tanıdık duygusunu hep birlikte hissettik. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda sizler için seçtiğimiz türküler, Anadolu'nun farklı diyarlarından gelen özel eserlerden. Mahalli icra topluluğunun içten yorumuyla hayat bulan bu ezgiler, türkülerin sıcaklığına sizlerle misafir olacak. Kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'ın titizlikle hazırladığı programımızda, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşlarımız Murat Özgür Batu, Uğur Ekmekçi. Bugün de sizlere eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı türküde, aynı duyguda buluştuğumuz siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Her biri yüreğinin sesini namelere dönüştüren, türkülerimize can veren usta sanatçılar. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Heyeti'ni takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközür, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti Bağlama Erdal Yaşar, Ud Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Neyzurna Serdar Özdemir, Bas Gitar Bilal Ekin, Klasik Gitar Efe Yoluk, Meyduduk Önder Işık, Bendir Defte Halit Akkuş, Darbuka Veysel İlgin. Sevgili türkü dostları, sizlere Diyarbakır'ımızdan içe dokunan bir uzun havayı sunuyoruz. Diyarbakır dağı dumandır. Yörenin kendine has havasını, duygusunu, söyleyişini içinde taşıyor bu eser. Diyarbakır'ın dağından, insanından süzülecek sanatçımız Erhan Sıcaközül'ün güçlü yorumu sizlerle.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizleri Şanlıurfa'nın zengin türkü geleneğiyle buluşturuyoruz. Birazdan sırasıyla üç güzel eser dinleyeceksiniz. İlk eser Urfa Hicaz Gesinti, Şanlıurfa yöresine ait. Ardından Turnamın Kanadı Al Yeşil Tel'den. Son olarak Karaköprü Narlıktır, yörenin kıymetli eserlerinden. Bu eserlerde türkülerin içtenliği, halk kültürünün güçlü yansımalarını mahalle icra topluluğumuzun içten yorumuyla hissedeceksiniz.

Şu anda Urfa türkülerinde bazen bir sitem, bazen bir özlem, bazen de içe işleyen bir hikaye saklı. Şimdi dinleyeceğiniz eser de bu duygulardan birini taşıyor. Sahne Koydumları, eser Emre Sevim tarafından solo olarak seslendirilecek. Kaynak Torun Bedih Yoluk. Bu türküde sade bir anlatımın içinde derin bir duygu dünyası gizli. Şimdi sizleri bu içten sese bırakıyoruz.

TRT Türkü'de. TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı'ndasınız sevgili türkü dostları. Türküler, türkülerimiz bir yörenin değil doğrudan yüreğin sesidir. Bu duyguları taşıyan iki güzel eser var sırada. İlk olarak Gönül Senin Elinden Şanlıurfa yöresinden. Ardından Yandı Çukurova Yandı Adana yöresinden. Mahalle icra topluluğu tarafından koro olarak seslendiriliyor. Sizleri bu ezgilerin duygusuna bırakıyoruz.

Sıradaki türkülerimiz Bir Yudum Emek, Bir Tutam Hasret, yılların içinden gelen sesler taşıyor. İlk eser Bulgur Dövdüm Dibek'te Şanlıurfa yöresine ait. Ardından dinleyeceğiniz Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere, Sivas Zara yöresinden. Bu ezgilerde hem alın teri hem de gönül yarası var. Biri Urfa'nın sıcak toprağından, diğeri Sivas'ın serin sularından sesleniyor sizlere. Eserler Mahalle İcra Topluluğumuzun eşsiz koro yorumuyla sizlerle.

Kıymetli türkü dostları, Türkü Diyarı'nda bir gönül yolculuğunun daha sonuna geldik. Bu programımızda da türküler yine en sade, en gerçek haliyle dokundu yüreğimize. Anadolu'nun farklı diyarlarından süzülen ezgilerle çıktığımız bu yolculukta, geçmişin hatıralarıyla bugünün duyguları bir kez daha aynı yerde buluştu. Programımızın son bölümünde sizleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun kıymetli yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. Karanfil eker misin? Mardin Kapı şen olur, az kaldı bayram ola eserleriyle hem hüzne hem muhabbete dokunan ezgiler eşliğinde sizlere veda edeceğiz. Bu anlamlı yayında emeği bulunan kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşlarımız Murat Özgür Batu, Uğur Ekmekçi'ye, mahalli icra topluluğumuza, en önemlisi aynı duyguda bizimle buluşan siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can, Diyarbakır'ımızdan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sizlere veda ederken türkülerin sıcaklığı, dostluğu, içtenliği gönlünüzde yer etmeye devam etsin. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküler eşliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız değerli türkü dostları. İlk olarak Temel Kandemir'i dinliyoruz. Mavili sandığımı kul bilmez yandığımı diyor.

Aştım Üskürt Dağı'nı iz vururum kar ilen, uzun yollar tükenir gidilirse yar ilen. Rize Hemşin'deyiz, Gökhan bir bende radyolarınızda.

Saatimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Arslan alıyor sırayı. Sevdalık yağmurunu ben daha bir damlasıyım. Yüreğine sor beni, ben onun aynasıyım.

Ali Ekber Çiçek'in sesinden dinledik. Pir Sultan Abdal'a ait sözleri, Erzincan yöresi türküsünü. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerin, Mevlam Kerim'dir. Şimdi de söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait eseri dinleyeceğiz değerli dostlar. Erol Parlağı dinliyoruz. Kurusa fidanın, güllerin solsa, gönlümde

Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Faik Okutken'den alınan Samsun Çarşamba türküsüyle Emel Taşçıoğlu geliyor mikrofona.

İbrahim Can'ı dinledik. Ordu yöresi türküsünde Boztepe'nin başında kara koyun yayılır dedi sanatçı. Ve şimdi de Şahin Gültekin'i dinleyeceğiz. Cevri Altıntaş'tan alınan Artvin Şavşat türküsüyle devam ediyor beraberliğimiz. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan.

neşeden, gündüz öldü temaşadan ya. Hiç korkmaz beyden paşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, aymaz bu gece.

Güler Duman ve Yusuf Gül birlikte seslendirdi. Yarsız çekilmiyor dünyanın kahrı. Sivas Şarkışla'dayız. Sevcan Orhan'da mikrofonda. Hacel obasını engin mi sandın?

Ozan Delice'den alınan eseri Erdal Erzincan'ın yorumuyla dinleteceğiz. İnsan kısım kısım, yer damar damar, kaşları lam elif, gözleri kamer.

Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Hava Karakaş'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşme benim diyecek sanatçı. Hoşçakalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret, bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalanan şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar tarım cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. 16 Mayıs Cumartesi gününde TRT Antalya Radyosu stüdyolarından Akdeniz'in renkleriyle sizinleyiz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan saat 17'ye dek canlı yayında eşlik edeceğiz. Size güzel bir gün diliyoruz herkese.

programımıza Erkan Sürmen'in derlediği Remziye Koyuncu'dan alınan türküyle başlayacağız. Tokat'tan Ahmet Duran Şan söylüyor. Oy tombulum tombulum.

Akdeniz'in Renkleri Antalya Radyosu stüdyolarında Özay Gönlüm'den alınan Denizli Türküsü ile devam edecek. Mustafa Özcan söyleyecek. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez.

Selcan Kökçen Şahin'i dinleyeceğiz. Bu kez değerli dinleyenler, İzmir türküsünde. Al basmadan donu var.

Şimdi Orhan Hakalmaz'ı dinleyeceğiz. Fahri Kayahan'dan alınan Malatya türküsünde "Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz."

Saatimiz 16.45'i gösteriyor. Akdeniz'in Renkleri Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan Kerkük türküsüyle devam ediyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Akdeniz'in renklerinde program süremizin sonlarına yaklaştık değerli dinleyenler. Nida Tüfekçi'nin derlediği Aysel Sezer'den alınan Yozgat türküsüyle veda edeceğiz. Size son olarak Taşkın Doğanış'a kulak vereceğiz hep birlikte. Arpa buğday daneler.

Değerli dinleyenler, saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri bugünlük sona eriyor. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Hoşça kalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Kazım Birliği'ye ait olan güzel bir türküyle başlıyoruz. Mehmet Demirtaş söylüyor, Tin Tin.

Sevgili dinleyenler, bir Konya türküsü var sırada. Rıza Konyalı'ya ait türküyü Zara söylüyor. Şu silleden gece geçtim.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada güzel bir türkümüz var. Hüseyin Turan mikrofonda olacak. Bu güzel Kırıkkale türküsünde sevgili dinleyenler, Yüce Dağ başına yağan karidim.

0: TRT Türkiye.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Malatya türküsü var. Kaygısız Aptal'a ait olan bu güzel türkü Muharrem Temiz sizler için derledi ve Cengiz Özkan huzurlarınızda. Aptal Musa.

0: türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.
1: Sevgili dinleyenler, Ömer Taşçıoğlu'nu Sular Durulur Derler isimli bir Samsun türküsüyle uğurladık. Sırada güzel bir Tokat türküsü var değerli dinleyenler. Mehmet Erenler derledi, Özgür Eren söylüyor, sabahın seherinde ötüyor kuşlar.

Sevgili dinleyenler, bir Trabzon türküsü dinledik İbrahim Can'dan. Eser Bahar Rüzgarı dedi. Sırada Ali Çakar'ın söyleyeceği güzel bir türkümüz var. Yılanın Gemikleri.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Hey sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da veda vakti geldi çattı. Bugün 16 Mayıs Cumartesi gününde programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz diyoruz ve bir Kırıkkale türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Hacı Taşan'a ait olan güzel türkümüzü Yücel Paşmakçı derledi ve Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz, Oğuz Yılmaz birlikte söylüyor. Giden ay tutulur mu?

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliğindeki NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye, Orta Doğu'da çatışmanın yeniden başlamaması için yoğun çaba gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk olarak ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'la görüştü. Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakeri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı

Operasyonlarla gözaltına alınan şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyleyen Trump, İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aile ve gençlik fonundan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktadır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturulabilecek, velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek. Öğretmen veli görüşmelerinin konu başlıkları bakanlık tarafından takip edilebilecek. Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Bakan Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket zamanına 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen okçular İstanbul'da buluşacak. 14. Uluslararası Fetih Kupası başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek müsabakanın basın toplantısı gerçekleştirildi. Fetih Kupası'na 51 ülkeden 700 sporcunun katılması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Selahattin Erorhan. 1 Ocak 1936 tarihinde Sivas'ın Çavuşbaşı mahallesinde doğar. İlkokulu burada bitiren sanatçı türkü söylemeye çok küçük yaşlarda başlar. Selahattin Erorhan, 1952 yılında Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu şefi Muzaffer Sarı Sözen tarafından TRT kurumuna önerilmesiyle Ankara Radyosu'nda çalışmaya başlar. 2 yıl süresince İstanbul Radyosu'nda da çalışır. Selahattin Erorhan, halk bilimine önemli katkılar sağlayan ve halk müziğinin araştırılmasında emeği geçen derleyicilerden Ferruh Arsunar'dan dersler alır. Selahattin Erorhan'ın repertuarında çoğunluğu doğu yöresinden olan kırık havaların yanında 300'ün üzerinde uzun hava bulunur. Sivas, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır yörelerine ait uzun havaları icra edip 30'un üzerinde plak doldurur. Selahattin Erorhan birçok kırık ve uzun havaya kaynaklık edip pek çoğunu da derleyerek repertuarımıza kazandırır. 14 Mayıs 1995 tarihinde pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeder. Arşivimizden Selahattin Erorhan'ın

Hoş geldiniz. Türkü akşamı başladı. Çok güzel, hareketli bir türküyle başladık. Gülşen Kutlu'nun seslendirdiği misket türküsüyle sizleri selamladık. Bir cumartesi akşamından TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. İki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel türküleri stüdyomuzdan sizler için kanatlandıracağız. Bizler kimleriz? Elbette ki her hafta, her hafta sonu olduğu gibi yine güzel bir ekiple karşınızdayız. Programı sizler için Elif Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Giray Çiçek, mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şey gönlünüzce olsun, güzel, keyifli, mutlu ama en önemlisi sağlıklı bir hafta sonu tatili diliyoruz ve sıradaki türkümüze geçiyoruz. Bir Rize türküsü.

Güzel hareketli bir Karadeniz türküsünden sonra şimdi de Aysun Yıldız'a, bu büyük sanatçıya kulak vereceğiz. Bir Rumeli türküsünü seslendirecek. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum, seni gelecek diye bir yanıma boş koydum.

18.27 oldu bile saatler. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Saatler 20'yi gösterene dek sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Şimdi de Erzurum yöresine ait bir türküde Gürkan Özpeker bizlerle. Giydiğim aldır, al dudak baldır, ne güzel haldir akşam olanda.

Akşam olanda dedi Gürkan Özpeker, Emine Koç ve Hasan Özel birlikte seslendirecekler. Gümüşhane Kelkit yöresine ait türkümüz ve Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Et pişirdim yağlı yağlı, çifte atlar dağda bağlı, bin gidelim Emmimoğlu, Emmimoğlu servi boylu.

Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe birlikte seslendirecekler. Celal Güzel Ses'ten alınan bu güzel türkümüz Van Erciş yöresine ait. Karayer karayerde, gül biter karayerde, verin benim yarimi, başkası karayerde.

Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Mustafa Acar'dan dinliyoruz şimdi de. Kastamonu yöresine ait türkümüz İhsan Ozanoğlu'ndan alınmış. Yürü çoban yürü var git, dağ başında neler var, yüzüm güler oynar, içerimde neler var.

Saatlerimiz 18.55'i gösterirken Tunceli yöresine ait bir türküde Hakan Ünal bizlerle, Esme Seheryeli Esme, Değer Tellere Tellere.

Şimdi de Özay Gönlüm'den dinleyeceğiz. Elbette ki bir Denizli yöresi türküsü, Paşa Osman'dan alınmış ve Özay Gönlüm derlemiş. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama.

Haydendi emrim dayım, kurusun doğusuyum. Ablayı ben kaçıracağım, enişten olacağım gayım. Hop diri diri dat diri dit diri dom, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat diri dit diri dom.

yaşarsa hay boşanmış diyelim. Hay dendi emmim dayım, kurusun donu suyun. Ableni ben kaçıracağım, enişten olacağım kayın. Hop diri diri dat diri dit diri don, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri dat.

Aysun Gültekin bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Elazığ Harput yöresine ait bir Türkiye hayat verecek. Kar yağdı eriyecek, fermanım yeriyecek. Şu benim nazlı canım toprakta çürüyecek.

Sabahat Akkiraz bizlerle olacak. Sabahat Akkiraz derlemiş bu deyişi Sadık Hüseyin Dede ve Dertli'ye ait sözler. Bab-ı ihsanından mürüvvet eyle, karıştırma her bir eşyaya beni, bakma isyanıma merhamet eyle, ulaştır menzili alaya beni.

Ve sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saatler 20'yi gösterene dek birlikte olacağız. Mehmetcan Pelikoğlu şimdiki sanatçı konuğumuz. Bir alçacık gügem dalı, kır dalı bin yukarı.

Şimdi de Münevver Özdemir'e kulak vereceğiz. Bir Şanlıurfa türküsü sevgili dinleyicilerimiz. Kazancı Beylik'ten alınmış. Yaşar Neziha Hanım'a ait sözleri de: gül ruhlarını Gonca-i Ziba'ya değişmem, endamı dilarınızı Tuğba'ya değişmem.

Ve Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz. Bayburt yöresine ait türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa.

Ezgi Musa Eroğlu'na ait Özcan Türe seslendirecek. Bu yarayı ancak çekenler bilir, yüreğini dağlayınca anlarsın. Dolu vurur, sel götürür bağını, boz bulanık çağlayınca anlarsın.

Ve sevgili dostlar, Semra Al Gölü Oflas söyleyecek şimdi de. Elçek tabip, elçek sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin.

Bir Kerkük türküsünü Gürsoy Babaoğlu söyleyecek. Türkünün arasında Kerkük Hoyrat da seslendiriyor sanatçımız. Her yeri gezer oldum haberi olsun. Dünyada en güzel hayranı olsun.

Adile Kurt Karatepe bizlerle Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöresine ait türküyü söyleyecek. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım.

Ve sevgili dinleyicilerimiz, Tokat yöresine ait türküde Cem Çelebi bizlerle: nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden.

Geldik beraberliğimizin sonuna sevgili türkü dostları, ama yarın akşam saatler 18'i gösterdiğinde yine bir pazar akşamında sizlerle birlikte olacağız ve birbirinden güzel türküleri sizler için yola çıkarmaya devam edeceğiz. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı'nda bizlerle olduğunuz için bu akşamlık çok teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Birlikteliğimizi sizler için Elif Yıldırım hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Giray Çiçek, mikrofonda ben Arzu Meli'ye yine güzel bir türküyle sizlere el sallıyor. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve esenlikle geçmesini diliyoruz. Seyhan Sultan bir Adana türküsüne hayat verecek. Adana Köprübaşı, hoşça kalın.

Kıymetli dinleyenler, derler ki birbirini seven, kıymet veren insanların gönülleri arasında gözle görülmez bir bağ vardır. Kimi zaman aralarındaki mesafe uzar, araya yollar, dağlar, denizler girer. Mesafeden sebep o bağ gerilir, canları yanar ama asla kopmaz. Niyetimiz, dünya telaşıyla aralarına mesafe girmiş sevenlerin bu mesafelerini türkülerimizle en aza indirmek. Farklı farklı ortamlarda da olsa aynı duyguda buluşmalarını sağlamak. An itibariyle TRT Türkü frekanslarında Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş safa geldiniz.

İsmail Altunsaray yorumuyla Kız Senin isimli türküye, Aysun Yıldız yorumuyla da Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm isimli türküye kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, zaman zaman başınıza gelmiştir. Her gün yürüdüğünüz caddede bir bina görür ve ne zaman yapıldığını bilemez, ilk kez gördüğünüzü fark edersiniz. Oysa o güne dek yüzlerce kez geçmişsinizdir önünden. Bakmak ve görmek arasındaki farkı tam da orada fark edersiniz. İşte küçük bir detay gibi görünen o hadise aslında neredeyse hayatın tamamıdır. Kendini hayata kaptırmak denilen cümlenin öznesi haline geldiğimizde o ilk kez gördüğümüz binanın duygusunu hayatın her alanında yaşar hale geliriz. Çocuğum ne ara bu kadar büyüdü? Annem babam ne ara bu kadar yaş aldı? Saçımdaki aklar ne ara bu kadar çoğaldı? Ömür ne ara geldi ve geçti? Hayat, hayatımızı park ettiğimiz yerde değil, fark ettiğimiz yerdedir. Bazen durmak, derin bir nefes almak icap eder. Bu yüzyılda bize bir kez verilmiş olan bir şans ve asla geri gelmeyecek zaman dilimi. Dediği gibi şairin, yaşamak tek sermayeniz. Ne olur biraz özen gösteriniz.

genel itibariyle iyiyim cevabını veririz. Bazen de alışkanlık olmuş iyiyim demek der ve öyle cevap veririz. Nasılsın sorusu aslında aslın nasıl, aslında nasılsın, gerçekten nasılsın demektir. Oysa ya öylesine sorulduğuna inanır da aslında nasıl olduğumuzu söylemeyiz ya da söylesem de tesiri yok diye düşünür de gerçekten nasıl olduğumuzu paylaşmak istemeyiz. Dildeki alışkanlıklar zamanla hayatımızda da alışkanlıklara döner ve öylesine bir nasılsına, yalandan bir iyiyim kadar, o kadar bir hayat yaşamaya başlarız. Hayatımızda gerçekten nasıl olduğumuzu merak eden ve bizim için de içimizi en içten duygumuzla paylaşmaktan çekinmeyeceğimiz yakınlarımız, dostlarımız eksik olmasın. Şimdi ben gerçekten sorayım ve dileyeyim. Nasılsınız? Umarım gerçekten iyi bir hal üzresinizdir ve öyle kulak veriyorsunuzdur bize.

Siyah Hal yorumuyla Ervah-ı Ezel'den ve Gülcan Kaya yorumuyla Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim türkülerine gönül verdik, kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, bir evlat 6 yaşlarındayken benim babam her şeyi en iyi bilir diye düşünürmüş. Aynı evlat 15-16 yaşlarında dur babama da bir danışayım diye düşünürmüş. Başlayınca 18-20 yaşlarında hayatın hızlı esen yelleri, benim babam da hiçbir şey bilmiyor cümlesi düşebilirmiş diline. O evlat gelince 30'lu yaşlarına, babamın da fikri önemli bakalım ne der diye düşünürken, Allah ömür verir de 50'li yaşlarına gelince, keşke babam olsaydı da ona da bir danışsaydım diye geçirirmiş içinden. Belki de gözleri ayak uçlarına düşmüş bir halde pişman ve babasına özlem dolu. Sözlerimizi işiten babalara saygılarımız, ebediyete göçmüş babalarımıza da dualarımızla.

Nuri Esentürk yorumuyla şu Muğla'nın çamları ve Celal Bakar yorumuyla bağya gider al topuklu nazikem türküleri düştü radyolarımız aracılığıyla gönlümüze. Kıymetli dinleyenler, ne olsun işte sabah işe gidip akşam eve geliyoruz. Rutin demişizdir değil mi? Cümlemizin solgun kelimeleri ve kısık bir tonuyla sesimizin üstelik. Bu rutin halimizi rutin bir ses tonuyla süsleyerek üstelik. Oysa çoğu zaman fark edemeyiz o rutin dediğimiz halin aslında hayatımızın orta yerinde bir rahmet gibi durduğunu. Öyle ya, dünya hayatıdır. O işle ev arasına bir mahkeme giriverir bir gün. Ya da ev ve iş arası mesafeye Allah korusun bir hastane yerleşiverir. Ve ya yatağında yer alırız bir acilin ya da hemen yanı başında bir sevdiğimize refakat ederiz. Kulağımızı can havliyle doktorların ne söyleyeceğine kulak kesilerek. O öylesine dediğimiz rutinin aslında nimet olduğunu acı bir deneyimle sunar bize bazen hayat. Bu nedenle bir dilek ya da temenni olsun. Ne rutinimiz, ne sağlığımız, ne düzenimiz bozulmasın. Kadim bir Anadolu irfanı sözü küpe olsun kulağımıza. Allah almasın ağzımızın tadını, sevdiklerimizle sınamasın.

Resul Dindar yorumuyla Dalgalan Karadeniz türküsüne, Yıldız Çam yorumuyla da Nasip Olur Amasya'ya Varırsan türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Mikrofonda bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü isimli bu programda tekrar görüşünceye dek sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programından hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Canlı olarak sizlere sunduğumuz bu programın solisti her zamanki gibi ben Elvan Sevim. Ve size bu bir saatlik bu müzik yolculuğumuzda bana eşlik edecek birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ekip arkadaşlarımı hemen size sunarak bugünkü programımıza devam etmek istiyorum. Çünkü birbirinden güzel solistler, türkülerimiz var. Bir de size sürpriz bir solistim var. Onunla hemen sizi buluşturmak üzere ekip arkadaşlarımı size hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solistiniz ben Elvan Sevim, ton masteriniz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Can Akın bugün bir saatlik programda bizlere eşlik edecekler efendim. İlk türkümüz Sivas Yıldız Eli'den çok güzel bir Ali Sultan'dan alınan çok güzel bir eser. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, gayrı dünya bana aralandı, gel gel diye çok güzel bir hasret türküsü okuduk size. Ve birbirinden güzel hemen türkülere geçmek istiyorum. Yine Tokat'tan güzel bir eser size seçtim. Zile'den, Sadık Doğanay'dan, bir güzelin hasretinden, ahından diyeceğiz. Evet arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben biliyorum ki türkülerimizin hepsini tek tek çok severek dinliyorsunuz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Bugün ben bahara girmişken hazır, tabii ki benim de bahar alerjim başlamışken her zamanki gibi dedim ki bu programda bana birisini yardımcı olması lazım. Ben de düşündüm kim olabilir diye, herkes olabilirdi ama biliyorsunuz her programda yapımcımız Kerem Bulut diye bir anonsumuz oluyor. Bu programı sizler için, bizler için bütün elinden ne gelirse yardımıyla sevgili Kerem Bulut bize eşlik ediyor. Kendisi hem programları da sunuyor, sunuculuk tarafı da var, program hazırlıyor ayrıca. Bir de kendisinin okuma yetkisi de var. Çünkü konservatuarda, değil mi? Hoş geldin Kerem Bulut.
2: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
1: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum sana bugün bana eşlik ettiğin için. O güzel sesinde dinleyicilerimiz tabii ki biliyorlardır mutlaka.
2: Estağfurullah. Evvela bütün dinleyicilerimize güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Elvan ablanın bu davetine icabet etmemek tabii ki mümkün değil.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Onunla ve nezdinde tüm kıymetli sanatçı büyüklerimle, arkadaşlarımla bir arada olmak da beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum hepsine şimdiden ve güzel bir yayın diliyorum.
1: Teşekkür
2: ve
1: ediyorum.
2: Ve sevgili Barış'a ve Yusuf'a da
1: tabii
2: ayrıca
1: ki, teşekkür
2: ediyoruz. Tabii
1: çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kerem'cim ne okuyacaksın bize bugün?
2: Şimdi memleketime yakın bir yer Erzincan'a gidelim. Davut Sulari'den alınan bir türkü
1: tabii
2: seslendirelim birlikte.
1: Memleketin Erzurum.
2: Erzurum.
1: Evet. Ben Erzincanlıyım. Evet. İlk türkü bana tabii torpil.
2: Senin
1: evet.
2: Memleketine gidelim kıymetli Elvan abla. Bir güzelin aşığıyım Erenler, onun için taşa tutar el beni diyelim.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kerem'cim sen konservatuvardansın değil mi?
1: Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü.
0: Hepimiz gibi.
1: Evet, sizlerin yani, ışığında biz de.
0: Biz ilklerdik tabii evet. ki. Ama yani bu yolu doğru yerden gelmen çok önemli. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzeldi.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili arkadaşlarım da sana çok çok güzel eşlik ettiler. Ben de seni böyle huşu içinde dinledim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Lafınızı balla keseceğim.
0: Evet.
1: Tabii şu an dinleyen birçok dinleyicimiz var ama onların nezdinde öncelikle annem, eşim ve minik kızım. Sen çok iyi tanıyorsun.
0: Canım benim, evet.
1: Bizi dinliyorlar. Aynı zamanda Eskişehir'de Pervin Nalça Hanım bizi dinliyormuş. Özel olarak bir mesaj yollamamızı istedi. Hepsine sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Tamam. Bir de böyle bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür edelim.
1: Evet.
0: Yani zahmet ediyorlar, dinliyorlar, sevgiyle dinliyorlar. Bir zaman ayırıyorlar bize. Bu çok kıymetli bizler için.
1: O teşekkürü baş mimar olarak size tabii ki bıraktık.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bütün ailene benden de sevgiler olsun. Onları
1: teşekkür
0: da çok
1: ediyoruz.
0: Seviyorum. Öpüyorum hepsini.
1: Sağ olun.
0: Evet, şimdi İmranlı'dan, Mehmet Ali Torun'dan alınan çok güzel bir eser. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye, yani bildiğimiz o Gürcüm Gürcüm türküsü. Evet arkadaşlar,

0: çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın Kerem'cim?
1: Şimdi Diyarbakır'a gidelim hep birlikte. Celal Güzel Ses'ten alınan kaynak kişi o kendisi. Yine güzel bir türkü, bildiğiniz bir türkü. Birlikte söyleyelim. Fincanın etrafı yeşil, at kolların boynumdan aşır diyelim.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buradan dinledim. Peki Uzun Hava'yı kimden çalıştın?
1: Tabii Hulusi Seven'i de çok dinledim, evet. Ama rahmetli Mükerrem Kemertaş ustamıza, evet, da ikisine de rahmet diliyoruz.
0: Rahmet diliyoruz. Çünkü Uzun Havaları kaynaktan çalışmak kadar güzel bir şey yok aslında.
1: Evet, evet.
0: Yani güncel yorumlardan çalışıp şimdi okuyorlar. O güncel yorumlar da gitgide orijinalini bozuyor.
1: Bozuyor, evet.
0: Yani şimdi tabii ki biliyorsun yapay zeka diye bir şey var. Ama o yapay zeka samimiyeti alıyor, götürüyor ve içinde bu senin yapmaya çalıştığın nameler yok mesela. Veya insanın içine böyle işleyen bir şey de olmuyor.
1: Maalesef.
0: O duygusal ve yörenin özellikleri gidiyor.
1: Evet.
0: Yani bir Uzun Hava'yı şimdi dinlediğin zaman bir Erzurum'dan alınan bir Uzun Hava veya Erzincan'dan alınan bir Uzun Hava şeklinde değil de güncel yorumlanmış bir Uzun Hava şekline dönüşüyor.
1: Evet, evet.
0: İşte o da güzel değil. Çünkü bizim ülkemiz halk müziği çok kuvvetli. Halkın kendi yaşantısını sözlere ve müziğine döktüğü en samimi ülkelerden bir tanesi bence.
1: TRT'de zaten bu sebeple var
0: tabii
1: diye
0: ki
1: düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Bir okul olması hasebiyle.
0: Tabii,
1: evet,
0: ki. Yani o yüzden ben diyorum ki hani orijinalini bozmadan okumak her eseri. Tabii ki sahnede başka bir şey, o sahne olayı başka bir şey. Ama orijinali bozmadan okumak kadar güzel ve cesaret isteyen bir şey yok bence. O yüzden sanatçıları ikiye ayırmakta fayda var bence. Okuyabilen, yapay zekalı okuyabilen gibi. Evet, şimdi inşallah ben de düzeleceğim şimdi.
1: Estağfurullah.
0: Erzincan'dan güzel bir eser, Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve Cemre Cevher'in notaya aldığı bir eser. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman diyeceğiz.

0: Nefesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın Kerem'cim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın? Sırada ne var?
0: Şimdi Kars Hanaka, daha doğrusu Ardahan Hanaka gidiyoruz. Kıymetli büyüğümüz Tekin Büyükaya'nın kaynak kişi olduğu, Tekin abinin kaynak kişi olduğu ve Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bir türkü seslendirelim. Evet. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir diyelim yine birlikte.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, genç seslerden de türkü dinlemek çok güzel oluyor. Bu Keremcim, senin okuduğun türküde sevgili arkadaşımız tabii ki Tekin Büyükkaya bu derledi. Evet. Ve sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'da notaya almıştı bu eseri, biliyorsun.
2: Hem de derlemiş.
1: Evet, derlemiş, notaya almış.
2: Evet.
1: Şimdi Yücel hocamız çok rahatsız ve hastanede yatıyor.
2: Evet, öyle.
1: Ben o yüzden buradan bütün dinleyenlerimize, Yücel hocamıza güzel bir dua etmelerini diliyorum. Çünkü hocamız bizim kıymetlimiz ve bir dönemin ayakta kalan nadir insanlarından bir tanesi. Yani rakam vermek istemiyorum. Çok az kişi kaldı o dönemden.
2: Evet.
1: O yüzden sevgili hocamıza buradan
2: sağlıklı uzun ömürler
1: sağlıkla,
2: diliyoruz.
1: Evet, inşallah hastaneden çıksın. Biz de ona her zamanki gibi ziyaretine gidelim. Yine müzik konuşalım. Çünkü o da yürüyen kütüphane derdik işte, biliyorsun. Yürüyen konservatuar.
2: Evet, evet.
1: Evet, buradan hocamızı çok sevdiğimizi söylüyoruz. Şimdi yine ama? Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı ve hem Urfa'da okunduğu çok söyleniliyor. Fakat ben Malatya'ya gittiğimde Malatya'da da burada da okunuyor dendi. Diyarbakır'a gittiğimde burada da okunuyor dendi. Çünkü bazı türküler geziyor, biliyorsun. Çünkü yöresellik varyantları.
2: Evet.
1: Bir de türküyü derleyen insanlar, biliyorsun, yarı yarı bazen hani gidiyorlar ziyaretleri. Oralarda da okuyunca herkes o türküleri kabulleniyor. O kabullenilmiş türkülerden bir tanesini okuyalım. Biraz güzel türkülerden bir tanesi. Gönül senin elinden şaşırdım, nereye gidem? Ellerde güzel çoktur, vermezlerse ben nidem diyeceğiz. Beraber okuyalım.
2: Tamam.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu türküyü hiç provası okuduk. Ve ben de ayrıca seyircilerimizden tekrar özür diliyorum. Çünkü tam bir alerji mevsimine girdik biliyorsunuz. Benim de polenlere karşı müthiş bir hassasiyetim var. O yüzden ve dağda oturuyorum. Dağdan aşağı inerken biliyorsunuz ormanın içinden geçtiğim için.
1: Ben eminim abla, lafınızı böldüm. O polenler de şu an sizi dinliyorlardır.
0: Dinliyor. Aa, çok teşekkür
1: Kesinlikle
0: ederim.
1: Öyle.
0: Ne güzel söyledin. Çok çok kibarsın. Şimdi sen bir türkü okuyacak mısın?
1: Aslında planlara göre 3 türkü okuyacaktım,
0: evet,
1: ve sana eşlik edecektim,
0: evet,
1: akabinde.
0: Tamam.
1: Eğer ki uygunsa
0: oku bir
1: senin
0: tane
1: için
0: daha.
1: De.
0: Olsun, zamanımız var zaten.
1: Bir tane daha okuyalım. O zaman bizim Erzurum yöresinden bir şey okuyalım. Bu tepe pullu tepe olabilir. Zaten programın yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Evet, evet.
1: İsterseniz.
0: Tamam. Evet, bu tepe pullu tepe.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi hasta hasta beni oynattın, teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abla. Şöyle, bu türküyü tabii ki Erzurum'da yaşayan tüm dinleyicilerimize, onların nezdinde tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya dinleyenlere ve aynı zamanda bugün doğum günü olan sevgili kardeşimiz Tuğba, Maltepe'de ikamet ediyor kendisi. Hı hı. İstanbul Maltepe'de bugün doğum günü, ona da bir türkü armağan edelim diye bunu armağan ettik.
0: Tamam.
1: Nice mutlu yılları olsun.
0: Çok mutlu yıllar olsun inşallah. Şimdi de yine Kars'tan ve Erzurum'dan ortak olarak okunan türkülerden bir tanesini seçtim. Aras, Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyor. Aras biliyorsun Ağrı ilinin Taşlıcay ilçesine bağlı bir köymüş aslında. Erzurum ilinin Horasan ilçesine de Aras Nehri böyle kenarından
1: Horasanlıyım
0: geçiyormuş.
1: Horasanlıyım bu arada. Kökenler evet. Orası bizim.
0: Değil mi? Öyle
1: Erzurum
0: mi?
1: Erzurum Horasan, evet.
0: Evet, bak çok güzel bir eser. Aras Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyeceğiz. Buyurun.

0: Teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
0: Ağzına sağlık.
1: Eşlikleriniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel eseri bir dahaki sesim düzelince yine okuyacağım. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili bizi dinleyen herkes tek tek gönüllerinizden öpüyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizi değer verdiniz ve dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve hemen ben bu bir saatte bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem yapımcımız hem de bugün beni yalnız bırakmadın Kerem'cim, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.

Sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve son türkümüze geldik. İnşallah sevgili dinleyicilerimizin kulaklarına güzel nidalar bırakarak gidiyoruzdur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve Sivas'tan güzel bir eser onlara takdim edeceğiz. Birlikte okuyalım. Osman Şan'dan alınan, Ömer Şan ve Turan Şan'ın hem notayı alıp hem derledikleri birlikte güzel bir eser. Entaresi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Yassıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar diyeceğiz. Evet.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazlı buluştuğu,

Gel seninle bir kararda duralım. Alevinde har olalım sevdiğim. Bağlanalım bir ikrarda duralım. Yaradana kul olalım sevdiğim. Programımızda ilk olarak Sivas Tokuş köyünden derlenen, sözleri Kul Himmet Üstadıma ait bir deyiş dinlediniz. Yüksel Yıldız kaynaklı deyişi Gülcan Kaya seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Yıldıray Çınar'ın Erzincan yöresinden derleyip repertuarımıza kazandırdığı bir deyiş dinleyelim. Bu dünyada muradıma erdim diyen yalan söyler. Baştan başa sefasını sürdüm diyen yalan söyler. Ali Atıcı kaynaklı, sözleri Şah Hatayi'ye ait deyişi Neşe Dilekçioğlu seslendiriyor.

Bir durna uçurdum Hublar Gölü'nden. Bilmem ki ne oldu hali durnanın. Bilmem sahralarda dağlar sarında. Nerede mekanı eli durnanın? Nazmiye Coşkun Özgül'ün Kahramanmaraş yöresinden derlediği Aşık Perişan Güzel'in bir deyişinde İzzet Altın Meşe'yi dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Perişan Güzel'i tanıyalım. Asıl adı Güzel Köse olan Aşık, 1926 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kaşanlı köyünde dünyaya gelmiş. Çocukluk ve gençlik dönemleri yoksulluk içinde geçen Aşık, kendi çabasıyla okuma yazma öğrenmiş. Hayatının önemli bir bölümünü köyünde ve Kahramanmaraş'ta geçiren Güzel Köse, küçük yaşlarda aşıklık geleneğini babasının yardımıyla da bağlama çalmayı öğrenerek aşıklığa giden yola ilk adımını atmış. Şiirlerini Perişan Mahlası'yla yazan aşığın deyişleri, yöreye gelen aşıklar tarafından çok beğenilmiş ve onların vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarmış. Kaşanlı yöresinde 70 civarında ozanın yetişmesine katkı sağlayan Perişan Güzel, 1978 yılında köyünden göç ederek Gaziantep Nurdağ ilçesi Başpınar köyüne yerleşmiş ve orada şiir yazmayı sürdürmüş. 1994 yılının Temmuz ayında köyüne dönen ve rahatsızlanan aşık, 10 Kasım 1990

1994 tarihinde Hakk'a yürümüştür. Aşık perişan güzeli saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri aşık perişan güzele ait bir deyiş dinleyelim. Aşk dedim tabibin buldum, dedim aldandım eyvah. Em yerine zahmeyledi, yar yarayı sağlasın. Aldandığımı fark ettim, nafile desem vah vah.

Kınamayın dostlara ahuzarımı. Sinemi dağlayan derdim çok benim. Hayli demdir görmez oldum yarimi. Bedduam yok, intizarım çok benim. Kahramanmaraş Afşin yöresinden derlenen aşık perişan güzelin bir deyişini dinlediniz. Deniz Özen seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi aşık perişan güzelin bir deyişinde Erdal Akkaya'yı dinleyelim. Naz etme sevdiğim, naz para etmez. Karadır bu sinem, kömürdür kömür. Eski muhabbetler aklımdan gitmez.

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Kot. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Dost Gönül.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben İrem Çetinkol. Bu programı TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu ile beraber hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Ayşe Koyuncu var.
1: Ben Ahmet Tuzlu. Programımızın bu bölümünde Türkmen Eli'nin bağrından yükselen türküler dinleyeceğiz.
0: Programımız Kerkük kızı Selim'e ve Abdurrahman Kızılay'dan derlenen bir Türkmen Eli Kerkük türküsüyle başlıyor. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi devam ediyor. Şimdi de Mehmet Özbey'in Reşit Rıza Küle'den veya Reşit Küle Rıza'dan derlediği Türkmen Eli Kerkük türküsünü Abdurrahman Kızılay'ın sesinden dinliyoruz. Damımız ardı çöle, sonalar endi göle. Ayağıma kan doldu veya ayağıma kan endi, yoluva gele gele.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Türkmeneli Kerkük türküsünü Münevver Özdemir seslendiriyor. Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline.

TRT Türkü'de yayınlanan Türkmeneli'nin sesi, Hüsamettin Subaşı'nın seslendireceği bir Türkmeneli Erbil türküsüyle devam ediyor. Benim ipek yağlığım var, görmeğe gelin, balam görmeğe gelin, aşıklara men satarım, almağa gelin.

Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlenen Türkmeneli Kerkük türküsünü Dünya Tekin Karakaya seslendiriyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel Türkmeneli türküleri dinlediğimiz programımızın sonuna geldik. Şimdi ise İmran Koç'tan güzel bir Türkmeneli Kerkük türküsü dinliyoruz. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım girmiş beyaz azye cümle namazından gelir veya bayram namazından gelir veya Kerkük kalasından gelir ve bağlar arasından gelir. Bunlar hepsi kullanılır bu türküde. Önümüzdeki bölümlerde de bu türkülerin hikayelerini ve açıklamalarını sizlerle paylaşacağız efendim. Türkmeneli'nin Sesi program ekibi

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda şefimiz TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuncay Kemertaş ve orkestra şefimiz TRT İzmir Radyosu saz sanatçısı Murat Tezcan Ün yönetiminde TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'ndan türküler yayınlayacak. Sizlere ilk olarak Nida Tüfekçi'nin Ercan Başalan'dan derlediği Kütahya Tavşanlı yöresine ait bir türküyü TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seslendirecek. Sarılı yazmamı yırtar eklerim.

Sırada Muğla Fethiye yöresine ait bir semah var. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seslendiriyor. Yüce Dağ başında bir koyun meyler.

Programımızda şimdi de Azerbaycan yöresine ait çalgısal iki eseri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu saz sanatçılara icra edecek. İlk olarak Nazbarı ve ardından Şenlik Raksı.

Sırada Yıldız Ayhan'ın Perihan Altuncu'dan derlediği Kastamonu Tosya yöresine ait bir türkümüz var. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu solistlerinden Dilek İnce seslendiriyor. Tosya'dan geliyor Pirinci.

Programımıza Mehmet Özbey'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği Kerkük yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu solistlerinden Gözde Akça seslendiriyor. Kurbanam Han Gözü ve Menebahan Gözü ve.

Programımızın şimdiki durağı Kars. Ahmet Yamacı'nın Aşık Dursun Cevlani'den derlediği türkümüzü TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu üyelerinden Can Koca seslendiriyor. Kine bahar oldu, bezendi bağlar.

TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden kutluyor ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'ndan birbirine bağlı olarak dinleyeceğimiz Muş ve Erzincan yöresine ait iki türküyle sizlere veda ediyoruz. Karşıda Kıza Kurban ve Şepke'nin Kavakları. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Evet, aziz, muhterem, kıymetli, değerli TRT Türkü dinleyicilerim. Bugün Aşık Dili Ne Söyler programında yine sizlerle beraberiz. Çok güzel türkü söyleyeceklerine inanıyorum. Çünkü genç yeteneklerle program yapıyorum. İnşallah göreceksiniz, dinleyeceksiniz. O zaman diyelim ki program yapımcımız

0: olsun, lütfen kabul edin. Yolunuz açık olsun, tekerinize taş değmesin. Allah-u Teala yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin. Birliğimize, beraberliğimize helal gelmesin. Akıllı deli bu ülkenin çocuklarıyız, yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili dostlarım, bir genç kardeşim var. Ben de ilk dinleyeceğim sizler gibi stüdyomuzda. Efendim, Sinan Öztürk. Sinan Bey, bir herhangi bir şey kullanıyor musun
1: Sinan,
0: mahallede?
1: Sinan Usta.
0: Sade Aşık Sinan.
1: Sinan, evet.
0: Sade Aşık Sinan diyoruz. Efendim, inşallah ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Nasıl dinleyeceğiz? Hoş geldin, sefa geldin Sinan
1: Hoş
0: Usta.
1: bulduk ustadım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın? İyisin inşallah.
1: Hamdolsun çok iyi. Sizler
0: Haydi
1: nasılsınız?
0: bakalım. Sanata ne zaman başladın? Kaç doğumlusun?
1: 11. ayın 10'u 1969 doğumluyum
0: Maşallah.
1: ustadım. Oltu'nun Çatak Merakum köyünden.
0: Evet.
1: Sanata 10 yıldır başladım.
0: Çok güzel.
1: Sizler gibi büyük ustaların peşinden inşallah gelmeye
0: Hadi
1: çalışacağız.
0: bakalım.
1: Nasıl
0: Bahtın
1: olursa.
0: yolun açık olsun
1: Çok sağ
0: sevgili
1: olsun.
0: dostum. O zaman diyelim ki saz söz meydan sizin. Buyurun, bize ne söylersiniz?
1: Tabii çok sağ olun ustadım. Ben diyorum ki geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz.
0: Doğrudur.
1: Her zaman sizlerin kullandığı bir kelime bu. Aşık Mevlidi İhsan Usta'dan bir divanla açılış
0: Hay hay
1: yapalım.
0: hay.

0: Eyvallah Sinan Usta. Üstada da Allah rahmet eylesin.
1: Amin üstadım.
0: Bir divanını da ben söyledim. Divan 15 heceli bir söz uslubudur.
1: Evet.
0: Halk aşıklarının açılışıdır. Yani divan başladı anlamındadır. Mevlid İhsani ustadımıza Allah rahmet eylesin. Karıştırılıyor bazı. Bir Mevlid İhsani daha anlatılıyor oltuda. Ben gördüm, evet. Allah rahmet etsin. Ustadımız da, onun da adını Mevlid İhsani kullanırlar, kullanmış. Ama biz Bardız'ın Çermik köyünden Mevlid-i İhsani'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Çoğunlukla aşıkların dilinde Mevlid-i İhsani'nin türküleri vardır. Allah rahmet etsin.
1: Evet,
0: sana da teşekkür ediyorum. Gayet güzel yorumladın. Sağ olasın,
1: sağ
0: var olasın. Evet sevgili Sinan, şimdi yine türküler söyleyeceksin. Çok söyleteceğim sana inşallah. Sesin hoş, güzel, hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Şimdi bize ne söylersin? Buyurun.
1: Şimdi ustad, bir tane de ben Narman TEDAŞ'ta görevliyim.
0: Ne güzel.
1: Teknisyenim orada. Sumani Baba'nın köyüne bir arızamız çıktı. Bunu da anlatayım da bari şey yapın.
0: Kısacık, evet.
1: Kısacık. İşte gittim Sumani Baba'nın otağını gezdim. O bir sofa, bir salonunu gezdim. Şöyle dışarıya çıktım. İşte oraya bir kaç dört tikafıma geldi. Şöyle
0: ne Sumani, kadar güzel, buyurun.
1: Sumani Baba'ya bakalım. Ben ne demiştim dinleyelim, sağ olsun.
0: Sumani Baba bizim yöremizin ve aşıkların piri.

0: Gönlüne sağlık olsun, diline sağlık olsun. Gayet güzel örmüşsün. Çok sağ olasın. Sümmane Baba'ya da Allah rahmet eylesin. Amin, bütün ustalarımızla beraber. Çok teşekkür ettim Sinan Usta. Gayet güzel. İnşallah istikbalin parlak. Geleceksiniz daha seni başka yerlerde
1: çok
0: sağ görürüz.
1: Sizlerin
0: inşallah.
1: Sayesinde ustadım.
0: Sağ olasınız. Evet. Siz yine devam edin bu güzel sesinizle. Ne söylersiniz bilmiyorum artık. Buyurun.
1: Tamam.

0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim sana.
0: Demek ki bu aşıklığın ana teması bu.
1: Evet üstad.
0: Sevmek, sevilmek. Ancak sevgiliye ulaşmadın mı en güzeli de odur.
1: Evet üstad.
0: Yoksa boşuna mı Mecnun Dağ'a çıkmış?
1: Tabii efendim, ki evet. Evet.
0: İsteseler daha değişik şeyler düşünürler.
1: Allah hepsini rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Amin. Bunların sayesinde bizler var ustadım.
0: Çok güzel. Allah feyzini artırsın.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Bir türkü daha dinleyeyim seninle. Bakalım ne söylersin?
1: Tabii usta. Tabii ne demek. Hemen ben bir

0: Dengini bulmayan güzel ölmez ama verem olur.
1: Evet usta.
0: Ne kadar güzel işlemiş. Allah razı olsun. Ruhani Usta'ya da selam olsun.
1: Amin amin usta.
0: Sağlık olsun. Efendim şimdi programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz ve ben bir veda yapayım. Arkasından bakalım ne yapıyoruz. Aziz dostlar, bu gençlerimizi dinliyorsunuz. Bu gençlere bir abi olarak nasihatim şudur ki bu ustaları, geçmişteki ustaları anlatın, söyleyin. Çünkü hele bu Doğu Anadolu her ne hikmetse bu işe biraz daha yatkındır. İşte Kars'tır, Erzurum'dur, Erzincan'dır, Sivas'tır, Çukurova'dır, Ağrı'dır efendim. Onun için buna gençlerimiz samimi sadakatli özveride bulunsunlar. Sana teşekkür ediyorum sevgili genç.
1: Çok teşekkürler
0: Sağ
1: usta. Sağ
0: olasın.
1: olun. Allah
0: Çok
1: razı olsun.
0: memnun oldum. Şimdi ben veda edeceğim. Vedadan sonra sen bir türkü daha söyleyeceksin. Ben türkü hakkımdan vazgeçtim.
1: Tabii usta. Teşekkürler.
0: Efendim program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Ben Aşık Diline Söyler programını hazırlayan, sizlere ulaştıran sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağıyım. Bugünlük bu kadar. Bizden size selam olsun. Yolunuz, iziniz, bahtınız açık olsun. Biz diyelim ki küçük yaştan vatanıma aşığım. Sohbetimdir vatan, sözümdür vatan. Damarımda kanım, gözde ışığım. Bedenimdir vatan, özümdür vatan. Bu türküler, bu şiirler, bu nameler, bu coşkular, bu bilim adamları vatandan çıkar, vatandan. Bunun hepsinin ana teması vatandır. Öyleyse vatansız hiçbir şey olmaz. Ve sevgisini destan eder dillerim. Benim Anadolu'm, benim illerim. Seni söyler, seni çalar tellerim. Mızrabımdır vatan, sazımdır vatan. Uzak kalsam yaş dökerim illerim. Sensiz benim karanlıktır günlerim. Seni seyrederim, seni dinlerim. Kulağımdır vatan, gözümdür vatan. Bura Türk toprağı, Türk diyarıdır. Bayrağım ceddimin yadigarıdır. Namusumdur, devletimdir, varımdır. Gelinimdir vatan, kızımdır vatan. Bir damla kan, bir damlacık suydum. Sende filizlendim, sende büyüdüm. Sende sarmalandım, sende uyudum. Beşiğimdir vatan, bizimdir vatan. Nuri çırağıyım benim, davam sen. Vatanım sen, oymağım sen, ovam sen. Yaradandan dileğim sen, duam sen. Niyazımdır vatan, nazımdır vatan. Hani Hazreti Peygamber min el iman hübbül vatan buyuruyor. Öyleyse vatansız hiçbir şey olmaz. Vatan sevgisi de imandandır.

0: Allah bizi vatanını sevenlerden, ona duyarlı davrananlardan olsun. Ve değerli Sinan Usta'nın son türküsüyle veda ediyoruz.
1: Çok sağ olun Usta.
0: Evet, buyurun Sinancığım, söz sende.
1: Ben de yine bir usta malı söyleyeyim. Aşık Cemal Divani'den. Ona da dinliyoruz. Selam
0: çok
1: olsun.
0: Çok değerli. Ona da

güzelliği, türkülerin sıcaklığı ve gecenin en duru haliyle TRT Çukurova Radyosu'na, gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ramazanlı Şen Sesi ait bir Malatya türküsüyle başlıyoruz. Yavuz Tapucu söylüyor. Al yeşil giyinmiş geline bakın, sallanıp gidişi canlar yakıyor.

Mansur Kaymağ'ın Aşık Abdullah Gülhani'den derlediği Malatya türküsünü Sabahat Aslan söylüyor. Akşadağ'ın düzüne, buğday ektim yüzüne.

Kemal Kara Süleymanoğlu'nun Vahap Koç'tan derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Sema Kaya Doğan sizlerle. Bir sen kaldın felek bana gülecek. Bu gözyaşlarımı

Halil Atılgan'ın derlediği Adana türküsüyle Halil Atılgan sizlerle. Aman ol da kara gözlüm aman ol, güzeller içinde gel de tamam ol.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan'dan derlediği Çukurova türküsünü Münevver Özdemir söylüyor. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Ali Canlı'nın Nadir Özgüven'den derlediği Antalya türküsünü Şahin Gültekin'den dinliyoruz. Akçeşme'den sular içtim, kanmadım. Güzel senin cilvelerine doymadım.

Zeki Antaş Ait Antalya türküsünü Şule Arık yorumluyor. Çay başına bostan ektim yayıldı, kokusundan bütün dünya ayıldı.

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmaşa'dan derlediği Elazığ türküsüyle Azize Gürses sizlerle. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yarimi götürdü kanlı zalimdir.

Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Necdet Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği Erzurum türküsünü Nazlı Öksüz'den dinliyoruz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programından hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Canlı olarak sizlere sunduğumuz bu programın solisti her zamanki gibi ben Elvan Sevim. Ve size bu bir saatlik bu müzik yolculuğumuzda bana eşlik edecek birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ekip arkadaşlarımı hemen size sunarak bugünkü programımıza devam etmek istiyorum. Çünkü birbirinden güzel solistler, türkülerimiz var. Bir de size sürpriz bir solistim var. Onunla hemen sizi buluşturmak üzere ekip arkadaşlarımı size hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solistiniz ben Elvan Sevim, ton masteriniz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taştan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Can Akın bugün bir saatlik programda bizlere eşlik edecekler efendim. İlk türkümüz Sivas Yıldız Eli'den çok güzel bir Ali Sultan'dan alınan çok güzel bir eser. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz, gayrı dünya bana aralandı gel gel diye çok güzel bir hasret türküsü okuduk size. Ve birbirinden güzel hemen türkülere geçmek istiyorum. Yine Tokat'tan güzel bir eser size seçtim. Zile'den, Sadık Doğanay'dan, bir güzelin hasretinden, ahından diyeceğiz. Evet arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben biliyorum ki türkülerimizin hepsini tek tek çok severek dinliyorsunuz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Bugün ben bahara girmişken hazır, tabii ki benim de bahar alerjim başlamışken her zamanki gibi dedim ki bu programda bana birisinin yardımcı olması lazım. Ben de düşündüm kim olabilir diye, herkes olabilirdi ama biliyorsunuz her programda yapımcımız Kerem Bulut diye bir anonsumuz oluyor. Bu programı sizler için, bizler için bütün elinden ne gelirse yardımıyla sevgili Kerem Bulut bize eşlik ediyor. Kendisi hem programları da sunuyor, sunuculuk tarafı da var, program hazırlıyor ayrıca. Bir de kendisinin okuma yetkisi de var. Çünkü konservatuarda, değil mi? Hoş geldin Kerem Bulut.
2: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
1: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum sana bugün bana eşlik ettiğin için. O güzel sesinde dinleyicilerimiz tabii ki biliyorlardır mutlaka.
2: Estağfurullah. Evvela bütün dinleyicilerimize güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Elvan ablanın bu davetine icabet etmemek tabii ki mümkün değil.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Onunla ve nezdinde tüm kıymetli sanatçı büyüklerimle, arkadaşlarımla bir arada olmak da beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum hepsine şimdiden ve güzel bir yayın diliyorum.
1: Teşekkür
2: ve
1: ediyorum.
2: Ve sevgili Barış'a ve Yusuf'a da
1: tabii
2: ayrıca
1: ki, teşekkür
2: ediyoruz. Tabii
1: çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kerem'cim ne okuyacaksın bize bugün?
2: Şimdi memleketime yakın bir yer Erzincan'a gidelim. Davut Sulari'den alınan bir türkü
1: tabii
2: seslendirelim birlikte.
1: Memleketin Erzurum.
2: Erzurum.
1: Evet. Ben Erzincanlıyım. Evet. İlk türkü bana tabii torpil.
2: Senin
1: evet.
2: Memleketine gidelim kıymetli Elvan abla. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni diyelim.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kerem'cim sen konservatuvardansın değil mi?
1: Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü.
0: Hepimiz gibi.
1: Evet, sizlerin yani, ışığında biz de.
0: Biz ilklerdik tabii ki. Ama yani bu yolu doğru yerden gelmen çok önemli. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzeldi.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili arkadaşlarım da sana çok çok güzel eşlik ettiler. Ben de seni böyle huşu içinde dinledim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Lafınızı balla keseceğim.
0: Evet.
1: Tabii şu an dinleyen birçok dinleyicimiz var ama onların nezdinde öncelikle annem, eşim ve minik kızım. Sen çok iyi tanıyorsun.
0: Canım benim, evet.
1: Bizi dinliyorlar. Aynı zamanda Eskişehir'de Pervin Nalça Hanım bizi dinliyormuş. Özel olarak bir mesaj yollamamızı istedi. Hepsine sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Tamam. Bir de böyle bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür edelim.
1: Evet.
0: Yani zahmet ediyorlar, dinliyorlar, sevgiyle dinliyorlar, bir zaman ayırıyorlar bize. Bu çok kıymetli bizler için.
1: O teşekkürü baş mimar olarak size tabii ki bıraktık.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Bütün ailene benden de sevgiler olsun. Onları
1: teşekkür
0: da çok
1: ediyoruz.
0: Seviyorum, öpüyorum hepsini.
1: Sağ olun.
0: Evet, şimdi İmranlı'dan, Mehmet Ali Torun'dan alınan çok güzel bir eser. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye. Yani bildiğimiz o Gürcüm Gürcüm türküsü. Evet arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın Kerem'cim?
1: Şimdi Diyarbakır'a gidelim hep birlikte. Celal Güzel Ses'ten alınan, kaynak kişi o kendisi. Yine güzel bir türkü, bildiğiniz bir türkü. Birlikte söyleyelim. Fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır diyelim.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buradan dinledim. Peki Uzun Hava'yı kimden çalıştın?
1: Tabii Hulusi Seven'i de çok dinledim, evet. Ama rahmetli Mükerrem Kemertaş ustamıza, evet, da ikisine de rahmet diliyoruz.
0: Rahmet diliyoruz. Çünkü Uzun Havaları kaynaktan çalışmak kadar güzel bir şey yok aslında.
1: Evet, evet.
0: Yani güncel yorumlardan çalışıp şimdi okuyorlar. O güncel yorumlar da gitgide orijinalini bozuyor.
1: Bozuyor, evet.
0: Yani şimdi tabii ki biliyorsun yapay zeka diye bir şey var. Ama o yapay zeka samimiyeti alıyor, götürüyor ve içinde bu senin yapmaya çalıştığın nameler yok mesela. Veya insanın içine böyle işleyen bir şeysi de olmuyor.
1: Maalesef.
0: O duygusal ve yörenin özellikleri gidiyor.
1: Evet.
0: Yani bir Uzun Hava'yı şimdi dinlediğin zaman bir Erzurum'dan alınan bir Uzun Hava veya Erzincan'dan alınan bir Uzun Hava şeklinde değil de güncel yorumlanmış bir Uzun Hava şekline dönüşüyor.
1: Evet, evet.
0: İşte o da güzel değil, çünkü bizim ülkemiz halk müziği çok kuvvetli. Halkın kendi yaşantısını sözlere ve müziğine döktüğü en samimi ülkelerden bir tanesi bence.
1: TRT'de zaten bu sebeple var
0: tabii
1: diye
0: ki
1: düşünüyorum.
0: Evet,
1: bir
0: evet,
1: okul olması hasebiyle.
0: Bir okul tabii,
1: evet,
0: ki. Yani o yüzden ben diyorum ki hani orijinalini bozmadan okumak her eseri. Tabii ki sahnede başka bir şey, o sahne olayı başka bir şey. Ama orijinali bozmadan okumak kadar güzel ve cesaret isteyen bir şey yok bence. O yüzden sanatçıları ikiye ayırmakta fayda var bence. Okuyabilen, yapay zekalı okuyabilen gibi. Evet, şimdi inşallah ben de düzeleceğim şimdi.
1: Estağfurullah.
0: Erzincan'dan güzel bir eser, Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve Cemile Cevher'in notaya aldığı bir eser. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman diyeceğiz.

0: Nefesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın Keremciğim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın? Sırada ne var?
0: Şimdi Kars Hanaka, daha doğrusu Ardahan Hanaka gidiyoruz. Kıymetli büyüğümüz Tekin Büyükaya'nın kaynak kişi olduğu, Tekin abinin kaynak kişi olduğu ve Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bir türkü seslendirelim. Evet. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir diyelim yine birlikte.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, genç seslerden de türkü dinlemek çok güzel oluyor. Bu Keremcim, senin okuduğun türküde sevgili arkadaşımız tabii ki Tekin Büyükkaya bu derledi. Evet. Ve sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'da notayı almıştı bu eseri, biliyorsun.
2: Hem de derlemiş.
1: Evet, derlemiş, notayı almış.
2: Evet.
1: Şimdi Yücel hocamız çok rahatsız ve hastanede yatıyor.
2: Evet, öyle.
1: Ben o yüzden buradan bütün dinleyenlerimize, Yücel hocamıza güzel bir dua etmelerini diliyorum. Çünkü hocamız bizim kıymetlimiz ve bir dönemin ayakta kalan nadir insanlarından bir tanesi. Yani rakam vermek istemiyorum. Çok az kişi kaldı o dönemden.
2: Evet.
1: O yüzden sevgili hocamıza buradan
2: sağlıklı uzun ömürler
1: diliyoruz. Evet, inşallah hastaneden çıksın. Biz de ona her zamanki gibi ziyaretine gidelim. Yine müzik konuşalım. Çünkü o da yürüyen kütüphane derdik işte, biliyorsun. Yürüyen konservatuar.
2: Evet.
1: Evet, buradan hocamızı çok sevdiğimizi söylüyoruz. Şimdi yine ama? Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı ve hem Urfa'da okunduğu çok söyleniliyor. Fakat ben Malatya'ya gittiğimde Malatya'da da burada da okunuyor dendi. Diyarbakır'a gittiğimde burada da okunuyor dendi. Çünkü bazı türküler geziyor, biliyorsun. Çünkü yöresellik varyantları.
2: Evet.
1: Bir de türküyü derleyen insanlar, biliyorsun, yarı yarı bazen hani gidiyorlar ziyaretleri. Oralarda da okuyunca herkes o türküleri kabulleniyor. O kabullenilmiş türkülerden bir tanesini okuyalım. Biraz güzel türkülerden bir tanesi. Gönül senin elinden şaşırdım, nereye gidem? Ellerde güzel çoktur, vermezlerse ben nidem diyeceğiz. Beraber okuyalım.
2: Tamam.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu türküyü hiç provası okuduk. Ve ben de ayrıca seyircilerimizden tekrar özür diliyorum. Çünkü tam bir alerji mevsimine girdik biliyorsunuz. Benim de polenlere karşı müthiş bir hassasiyetim var. O yüzden ve şu dağda an... oturuyorum. Dağdan aşağı inerken biliyorsunuz ormanın içinden geçtiğim için.
1: Ben eminim abla, lafınızı böldüm. O polenler de şu an sizi dinliyorlardır.
0: Dinliyor. Aa, çok teşekkür
1: Kesinlikle
0: ederim.
1: Öyle.
0: Ne güzel söyledin. Çok çok kibarsın. Şimdi sen bir türkü okuyacak mısın?
1: Aslında planlara göre 3 türkü okuyacaktım,
0: evet,
1: ve sana eşlik edecektim,
0: evet,
1: akabinde.
0: Tamam.
1: Eğer ki uygunsa senin için de.
0: Oku bir tane daha olsun, zamanımız var zaten.
1: Bir tane daha okuyalım. O zaman bizim Erzurum yöresinden bir şey okuyalım. Bu tepe pullu tepe olabilir. Zaten programın yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Aha, evet, evet.
1: İsterseniz.
0: Tamam. Evet, bu tepe pullu tepe.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Vallahi hasta hasta beni oynattın, teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abla. Şöyle bu türküyü tabii ki Erzurum'da yaşayan tüm dinleyicilerimize, onların nezdinde tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya dinleyenlere ve aynı zamanda bugün doğum günü olan sevgili kardeşimiz Tuğba, Maltepe'de ikamet ediyor kendisi. Hı-hı. İstanbul Maltepe'de bugün doğum günü, ona da bir türkü armağan edelim diye bunu armağan ettik.
0: Tamam.
1: Nice mutlu yılları olsun.
0: Çok mutlu yıllar olsun inşallah. Şimdi de yine Kars'tan ve Erzurum'dan ortak olarak okunan türkülerden bir tanesini seçtim. Aras, Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyor. Aras biliyorsun Ağrı ilinin Taşlıca ilçesine bağlı bir köymüş aslında. Erzurum ilinin Horasan ilçesine de Aras Nehri böyle kenarından
1: Horasanlıyım
0: geçiyormuş.
1: Horasanlıyım bu arada. Kökenler orası bizim.
0: Değil mi? Öyle
1: Erzurum
0: mi?
1: Horasan, evet.
0: Evet, bak çok güzel bir eser. Aras Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyeceğiz. Buyurun.

0: Teşekkür
1: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ağzına sağlık. Eşlikleriniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel eseri bir dahaki sesim düzelince yine okuyacağım. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili bizi dinleyen herkes tek tek gönüllerinizden öpüyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizi değer verdiniz ve dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve hemen ben bu bir saatte bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem yapımcımız hem de bugün beni yalnız bırakmadın Kerem'cim, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve son türkümüze geldik. İnşallah.

sevgili dinleyicilerimizin kulaklarına güzel nidalar bırakarak gidiyoruzdur. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve Sivas'tan güzel bir eser onlara takdim edeceğiz. Birlikte okuyalım. Osman Şan'dan alınan, Ömer Şan ve Turan Şan'ın hem notayı alıp hem derledikleri birlikte güzel bir eser. Entaresi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Yaslıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar diyeceğiz. Evet.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Haldun Ot. İzmir'den sevgiler. Herkes için Kerimoğlu Zeybe'ni istiyorum.